yapanlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı, yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Neka küfte, oka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde engeller konusunda gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engeller konusunda sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz 2 saatlik bir engeller konuşması zaten tamamlamıştık. Ama yetmemişti konuya. Bu da inşallah 3. saat olacak. Engeller konusundaki açıklamalar. Ve En'am suresinin 103. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul ebsar ve hüve yudrikul ebsar ve hüvel tariful habir. Görme hastaları, basarlar onu idrak edemez. Ve o basarları, görme hastalarını idrak eder. Ve o letiful habir, latiftir. Her şeyden haberdardır. Ve En'am 104 kat caiküm vesairi min rabbikum. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Femen efsare feli nefsi. Artık kim bu basiretle görürse onun nefsi içindir, onun lehinedir. Ve men amiye fe aleyha. Kimin de kalp gözü kör kalırsa, kim de körse onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum ve hafiz. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Öyleyse burada Allah Teala kalp gözünün açılması konusunda insanlara verdiği yetenekten bahsediyor. Yani kalp gözündeki engellerin kalkması, basiretin açılması, basiret üzere gaybı görmek, fiziğin ötesini görmek, neticede de Allah'ı görmek. Kalp gözleri, kalp kulakları ve kalbin idrak hassası bir gaybın ötesine ait, fizik alemin ötesine ait, bir de fizik alemdeki körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Buradaki bu En'am 109 ve 110'daki muhteva kalp gözleri için, kalp kulakları için geçerli. Ve affedersiniz, En'am 103 ve 104'teki. Şimdi En'am 109'a giriyoruz. Ve aksimu billahi cehde imanihim le inca'ethum ayetun le yuminunne bihi biha. Kul innemel ayatu indallahi ve ma yuş'irkum ennehu iza ca'et la yu'minun. Ve eğer onlara bir ayet, bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, yani mucizeler, ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet, yani mucize geldiği zaman, onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz, diyor Allah Teala. Ve buradaki muhteva açık. Mucizelere inanmak ve inanmamak konusu. En'am 110 ve nukallibu efidetehum ve efsarehum kema lem yu'minu bihi evvelen merretin ve nezeruhum fi tuyanihim ya'mehun.
ve onların fuat hastalarını, yani nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız. Kemalem yu'minu bihi, ona inanmadıkları andaki gibi bir durum. Burada Allah Teala Allah'ın mucizelerine inanmadıkları için, üstelik de inanacaklarına dair yemin verdikleri için onlardan alacağını söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan açık ve kesin bir sonuç var. Kıymetini bilmeyenden Allah Teala emanetlerini geri alıyor. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra Allah Teala için muhakkaten veya devamlı kapanabilir. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesi. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us sümme du'a'e izâ vellev müdbirîn. Bunun için sen arkalarını dönmüş giderlerken o daveti ölülere işittiremezsin, dinletemezsin. Ve sağırlara da işittiremezsin. Bir insanın davete icabet etmesi için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Bir insanın davete icabet etmesi için ne olması lazım? Önce işitmesi lazım daveti. İşitmezse o zaman davete icabet diye de bir olay kesinlikle tahakkuk etmez. İşte ölüler ve sağırlar söz konusu. Kimdir ölü? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi ölü kabul ediyor Allah Teala bu dünya üzerinde. Ve sağır kabul ediyor. O zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yapmış. Ama onlar şiddetle karşı çıkmışlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala işitme, idrak etme ve görme hastalarını kapatıyor. Uzuvları da kapatıyor. Rum 53 ve ma ente bihadil ummi andalaletihim. Sen körleri dalaletlerinden, onların dalaletinden kurtarıp hidayete erdiremezsin. İn tusmu illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Fehum muslimun, onlar ise teslim olanlardır. Burada birinci teslimden bahsediyor Allah Teala. İşitebilen kişiler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar işitiyorlar. Onların nasıl 7 tane takva varsa Kur'an-ı Kerim'de, yedi safa, 4 teslim varsa, bu 7 safanın her biri takva için geçerli, teslim için geçerli,
amine olmak için geçerli. Her açıdan hep 7 tane safayla karşılaşıyoruz. Bu durumda Allah-u Teala'nın işareti açıkça geliyor. İnsanlar baştan işitmiyorlar, karşı çıkıyorlar, arkalarını dönüyorlar ve ölüler olarak kabul ediyor Allah-u Teala onları. Ve böyle olduğu için gözlerini kör kılıyor, kulaklarını sağır kılıyor, kalplerini idraksız kılıyor Allah-u Teala ve de hastaların üzerine de mühür vuruyor. Mutlaka önce tebliğ var, tebliğe karşı çıkış var, karşı çıkış üzerine körlük, sağırlık, dilsizlik başlıyor. Bütün zamanlarda bu olay tahakkuk ediyor. Mülk suresinin 8, 9, 10 ayetlerine geçiyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Mülk 8'de tekadü temeyyüzü minel gayz kullema ulkiye fiha fevcün seelhum hazenetuha elem yetikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri, vazifelileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi? Nezir aynı zamanda Resul. Mülk 9, galü bela, dediler ki evet, katya ina nezirin, bize nezir geldi, nezir. Ve kezzebna, biz onu yalanladık, tekzip ettik. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve biz ona dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İn entüm illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz, dalalet içindesiniz dedik. Mülk 10. Ve kâlu lev kunna nesmâ ve evnâ kulû mâ kunna fî ashâbis sa'îr. Ve derler ki, eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Burada ateş ehlinin içinde mi olurduk? Kim bu insanlar? Bu insanlar nezirin sözlerine karşı çıkanlar. Karşı çıktıkları için Allah-u Teala gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapatıyor. Eğer sadece dinlemiş olsalar, anlayacaklar. Anlayınca, yani pozitif istikametteki bir yaklaşımla yaklaşırlarsa Allah-u Teala açacak kalp gözlerini, kalp kulaklarını ve anlayacaklar. Karşı çıkmayanlar için Allah-u Teala'nın onların kalp gözlerini, kalp kulaklarını kapatması söz konusu değil. Buradaki işaretlere dikkat ediyor musunuz? Evvela diyor ki biz sana inanmıyoruz. Sonra diyor ki Allah kitap da indirmemiştir, ona da inanmıyoruz. Yetmez, sen sapıklık içindesin diyor. Yani nezirin söylediklerine şiddetle bir karşı çıkış var. Bunun üzerine Allah-u Teala onları kör, sağır ve dilsiz kılıyor. Ve bu insanların arasından sonra salim kafayla düşünüp de doğru da olabilir. O zaman ben bu konuyu bir inceleyeyim tarzında bir düşüncenin sahibi olan herkesin pozitif yaklaşıma kalbi yöneldiği anda Allah-u Teala onun için gerekeni yapıyor.
hemen gözler, kulaklar, kalpler açılıyor ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiye yardımı var. İşte Allah-u Teala'nın onlara furkanlar vermesi bu sebeple geçerli. Allah-u Teala'nın onların günahlarını sevaba çevirmesi bu sebeple geçerli. Hayd suresinin 46. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yakulune biha ev azanun yesmeune biha fe innehu la ta'mal ebsaru velakin ta'mal kulubulleti fissudu. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı, seyretmediler mi ki onunla akıl ettikleri kalpleri olsun ve onunla işittikleri kulakları olsun. Yani görüp ibret alsalardı hem insanların nasıl mahvolduğunun işaretlerini yakalayacaklardı hem de kurtuluşa ulaşanların işaretlerini yakalayacaklardı ve kalpler ve kulaklar orada hüküm ferma alıyor. Fakat diyor Allah Teala, baş gözleri kör olmaz, sinelerdeki kalpler kör olur. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Burada hem kalp gözü hem de baş gözünü ikisi beraber ele alınmış. Birisi velayetten sonraki Allah'ın verdiği hediye, kalp gözü, kalp kulağı daimi zikre ulaşınca mutlaka verdiği, ondan evvel de verebildiği kişiyi alimken arif yapan bir dizayn. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesi, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكَّرُوا ف۪ي اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. Yani Allah'la tezekkür ederler, karşılıklı konuşurlar. Tezekkür kelimesi aynı zamanda zikri de ifade ediyor. Aynı kökten geliyor. Hem zikir yaparlar hem de Allah ile karşılıklı konuşurlar. Öyleyse böyle bir dizaynda basar edenlerdir diyor Allah Teala. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor. Araf suresinin 202. ayet-i kerimesi ve ihvanuhum yemuddunehum fil gayyi sümme la yuksirun ve onların yani şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Bu dikkat edin. Allah Teala daha evvelki bir ayet-i kerimede herkesin şeytanından bahsediyordu. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlardan birileri var. Ve devamlı vesvese vermeye çalışıyor. Bütün güçleriyle buna çalışırlar. Ve burada hepsinin gayretinin onları cehenneme ulaştırmak konusunda olduğu ifade ediliyor. Araf 203'te de Allah Teala diyor ki ve izalem tehdihim bi ayetin kalu lev leştebeytaha
onlara bir ayet getirmediğin zaman onu derleyip toplasaydın, yani bir ayet düzseydin, olmaz mıydı? Dediler. Kul innema ettebi'u ma yuha ileyye. De ki ben Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona uyarım. Haza vesairu min rabbikum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Bunlar Rabbinizden basiretler. Yani kalp gözlerinizin görme hassasını sağlayacak olan sistemlerdir. Vehüden ve hidayete erdiren. Yardımlardır ve rahmetün ve Allah'ın rahmetidir. Likamin yu'minun. Müminler kavmi için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için.

Ve görünüyor ki burada Allah-u Teala kalp gözlerinden, kalp kulaklarından bahsediyor. Ve onu söyleyenler elbette böyle bir gözün sahipleri, böyle bir kalp gözünün, kalp kulağının sahipleri değil. Kendiliğinden ayet getirdiğini zannediyorlar. Onu hatırla, hazırla, bize getir diyorlar. Ve engelli insanlar söz konusu. Nehl suresinin 80 ve 81. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us sümmet du'a'e izâ vellev müdbirîn. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin. Burada ölüler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o tebliği yaptıkça tartışanlar, şiddetle karşı çıkanlar. Ve Nem 81'de de ve ma ente bihadil ummiye en delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları dalaletten hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi onlara iman edip teslim olanlara işittirebilirsin. Görülüyor ki körler dalalettedirler. Hidayete de ermezler. İnsanlar Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın öğretisine karşı çıkmadıkları takdirde Allah-u Teala onların kalp gözlerini, kalp kulaklarını ya da baş gözlerini, baş kulaklarını kapatmıyor, onlara bir şey yapmıyor. Ama karşı çıkarlarsa mutlaka gerçekleşiyor. Orada bir engel var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Engelleri koyan Allah ister hastalara koysun, ister uzuvlara koysun, her halükarda Allah-u Teala burada engeller koyuyor ama bu insanlar mutlaka karşı çıkanlar, arkasını dönüp kaçanlar, davete kulaklarını tıkayanlar. Hud suresinin 19. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ki Allah yolundan saptırırlar. Allah yolundan, Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. Ve onu eğmek ve bükmek isterler. Ve hüm bil ahireti hüm kafirun. Ve onlar ahireti, yani insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkacaklarını Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah-u Teala.
اُلَٰئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. يُدَافُ لَهُمُ الْعَزَابِ Onlara azap kat kat arttırılır. مَا كَانُوا يَسْتَتُوِنَ السَّمْعَى وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ Onlar işitmeye güç yetiremediler. Ve مَا كَانُوا يُبْسِرُونَ Ve onlar göremediler. Ne semî hastaları çalıştı, ne basar hastaları çalıştı. Sebep ne? Ahireti inkar etmeleri, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar etmeleri. Sebep bu. Görüyoruz ki hep insanlar var ve yetkililerin kendilerini uyarmalarına rağmen bu istikamette bir gayretin sahibi değiller, uyarıldıkları istikamette. Tam aksine bırakınız kendilerinin dalalet olmasını, hidayete yaklaşamamalarını, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Başka insanlar için de aynı şey söz konusu, Allah'ın yolundan sapmak. Öyleyse Allah'ın sebiline ulaşmalarına mani oluyorlar insanların. O zaman böyle bir cezayı hak ediyorlar. Kalp gözleri, kalp kulakları onların kapalı. Hem körler hem sağırlar. Hud suresinin 23 ve 24. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki innellezine amenu ve aminus salihate ve ahbetu illa rabbihim ilaike ashabil cennet hum fiha halidun. Muhakkak ki amen olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyup boyun eğenler, Rablerine ve ahbetu ila Rabbihim, Rablerine muhabbet duyanlar, hub duyanlar, ne zaman oluyor? Kalplerine ihbat konulduğu zaman. Onlar o zaman muhbit oluyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte onlar cennet ehlidir diyor Allah Teala. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Ve Hud 24. Meselül ferikayni kel ama vel esammi vel basiri ves sem'i. Hel yesteviyani mesela efela tezekkerun. Bu iki fırkanın durumu diyor Allah Teala. Ama ve yani kör ve sağır ile gören, yani basar hastası çalışan ve işitenin semi hastası çalışan durumu gibidir. Bir taraftakiler kör ve sağır, öbür taraftakiler gören ve işiten. İkisinin hali eşit midir diyor Allah Teala. Demek ki Hud 23'ten evvel bir başka fırkadan bahsediyor Allah Teala. Onlar negatif istikamette tesir almışlar. Bakalım Hud suresinin 22. ayet-i kerimesinde ne var? Kesinlikle diyor Allah Teala,
ahirette en çok hüsrana uğrayacak olan onlardır. 21'de işte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı gitti diyor Allah-u Teala. Ve 20. ayet-i kerimede onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir diyor Allah-u Teala. Onlara azap kat kat arttırılır. Bu Hud 19-20, 21-22, 23 hepsi bir arada. Bir tarafta bu örnekteki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Bir tarafta da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadisi liyudille en sebilillahi bigari ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun mubin. İnsanlardan kimi var ki, bir kısmı var ki, ilmi olmadığı halde Allah yolundan insanları saptırmak için sonra da onunla alay etmek ve yani istihza etmek, alay etmek ve eğlenmek için boş sözler satın alırlar. Yani hiçbir asla istinad etmeyen boş sözler, işte bunlara şiddetli bir azap vardır diyor. Azabın mübin, apaçık bir azap vardır diyor Allah Teala. Ve Lokman suresinin 7. ayet-i kerimesi ve izâ tutla aleyhi ayatina ve la müstekbilen ke'en lem yesmaha ke'en nefî uzûneyhi vakra ve beşerfi bi azabın edeyim. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de onları acıklı azap ile müjdele diyor Allah-u Teala. Gene aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğine karşı çıkmışsa bu tebliğ onu bir yerlere sürüklemişse karşı çıkmaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme direkt olarak karşı çıkmaya sürüklemişse bu noktada söz konusu olan Allah'ın mutlaka engel koyması oluyor. Her seferinde aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Önce bir tebliğ müessesesi var. Bu tebliğin yapılması sırasında kişilerin hali tavrı var. Bir insan var, sükunetle dinler, kabul etmez ya da eder. Ama emaniye bilgilerle donatılmış olup da Allah'ın hidayet davetine karşı çıkan herkesin Allah-u Teala gözlerini, kulaklarını, kalplerini ve hassalarını kapatıyor. Öyleyse burada sadece iki türlü insan var. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, hassalarını kapattığı insanlar Allah-u Teala'nın, kapatmadığı insanlar. O kapatmadığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar da kurtuluşa eremezler. Kapattığı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa eremezler. Allah-u Teala herkese furkanlar verir.
Yani insanlara Resul'ün söylediklerini anlayabilecek, idrak edebilecek olan özellik kazandırır. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu durum açık ve kesindir. Hep bir sebep tahtında insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapatıyor. Yani karşı çıkan, özellikle Allah'ın hedeflerini engellemeye çalışan, şeytandan yana olan insanlara Allah Teala bu işlevleri gerçekleştiriyor. Ahkaf suresinin 26. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَلَكَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِمَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ. Andolsun ki diyor, ey Mekkeliler, size vermediğimiz kuvvet ve mevkiyi onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Ama kulakları, gözleri ve kalpleri onlara bir fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. O alaya aldıkları azap kendilerini yok ediverdi. Öyleyse burada Allah Teala onlara verdiği dünya için, dünyayı görmeleri için verdiği kulaklar, kalpler, gözler. Ama onlar bu dünyaya açık olan pencereden dünyaya başka bir cepheden baktılar. Ve neticede o görme müessesesi hakikati görmek istikametinde kullanılamadı. Sadece dünyaya bir bakıştı. O insanlar gene ölü olarak yaşadılar. Ve Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesi. Minellezine hadu yuharrifun el kelime en mevadihi ve yekulune semina ve asayna vesme gayra musmen ve ra'ma ve ra'ina leyyen bi esinetihim etanan fid din ve lev ennehum kalu semina ve atana vesma venzurna leka

Ve onlar şüphesiz işittik ve itaat ettik. İşit ve bizi gözet deselerdi, muhakkak ki kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Artık onların pek azı hariç iman etmezler diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, hep insanların bu muhtevada engelleri olduğu için doğruları göremiyorlar. Öyleyse şunu netice olarak ortaya koyuyor Allah Teala. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o kişi Allah'ın sözlerine mutlaka karşı çıkan biridir. Kimin kalbinde ekinnet varsa, kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, kimin kulaklarında vakra varsa, bu uzuvlardaki engellerin yanı başında kimin görme hassası gışavet isimli perdeyle örtülüyse, kimin işitme hassası mühürlüyse, kimin kalbi mühürlüyse, onlar kendilerine tebliğ yapıldığı zaman, tebliğ gelmeyen insan bir defa hiç yoktur. Mutlaka tebliğ bütün insanlara ulaşır. Biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda insanlar için bir muhteva tayin ediyor Allah Teala. Tebliğin yapılması esastır. Herkes tebliğdeki tutumuna göre Allah Teala tarafından tek tek irdelenir ve karşı çıkıyorsa Allah'ın yardımına layık değilse, onun hastalarını Allah Teala kapatıyor veya uzuvlarını, her ikisini birden yapması da söz konusu. Ama şunu görüyoruz ki her şey tebliğe karşı çıkmakla başlıyor. O zaman zamanımızdaki din adamlarını bu konuda mutlaka uyarmak mecburiyetindeyiz. İkaz etmek mecburiyetindeyiz ki tebliğe karşı çıkmasınlar. Eğer bir fikirleri varsa bunu usulü veçiyle bildirsinler. Yani karşı çıkmak, hele insanları Allah yolundan men etmek gibi bir tavır alanların mutlaka hem uzuvları hem hastaları Allah Teala tarafından kapatılıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör oluyorlar. Öyleyse engelleri tetkik ettiğimiz zaman her engelde mutlaka bir karşı çıkış görüyoruz. Allah'ın Resulüne karşı çıkış. Halbuki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluşa ulaşmasını istiyor Allah-u Teala. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği anda dalaletten kurtulduğu kesin, küfürden kurtulduğu kesin, hüsrandan kurtulduğu kesin, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu kesin. Ve de hidayet üzere oluyor kişi, takva sahibi oluyor, amene oluyor, bütün güzellikler onun üzerinde, sadece

Ve bir dileğin sahibi olması lazım kişinin. Eğer kişi bu dileğin sahibi olmak yerine Allah'ın Resulüne karşı çıkıyorsa ve de bir taraf olarak özellikle saldırıyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın bir ceza müessesesi olarak onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini ve uzuvlarını kapattığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir engeller bahsinde birlikte olduk. Kulaklardaki, gözlerdeki, kalplerdeki engeller ve hastalardaki engeller, görme, işitme, idrak hastalarındaki engeller sebepsiz yere konmuyor. Kişinin bilerek, isteyerek Allah'a karşı çıkması, Resul'e karşı çıkması sebebiyle konuyor. Ondan sonra kişi eğer akıl yoluyla düşünürse ve bunun neticesinde eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bütün engelleri Allah Teala derhal açıyor. O kişi gören, işiten, bilen oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkese onları ölüyken diriltecek olan bu güzellikleri anlatmak hepimizin üzerine vazifedir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbette bizleri beraber kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para, ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşmanıza, mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Bilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi o. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evap olanlar için, evap, ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için, daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda, onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine, devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse ki başlangıçtan itibaren, tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gök katı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir. Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51
nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah-u Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah-u Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı, şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah-u Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama bir ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levvamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da tezkiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği salavatların salavatın getirdiği %2
rahmet nuruyla vecaiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de bu kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın, %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı, dünya üzerindeki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır. Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin
kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır ve etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispatla çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay. İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların
Sadece mutlu olmasını diler Allah Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları, böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece "Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum" demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan, namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakindeyse, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Yani gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülh ve sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır. Size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o
Zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanunudur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennem de dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim. Allah sizleri, hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salamu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirul maglûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz genel davranış biçimleri, erkeklerin eşlerine ve çocuklarına karşı davranışları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer varsak, mutlaka bir ailemizde var olduğu için varız. Hepimiz bir ailede dünyaya geldik. Anne, baba ve biz, çocuklar. Sonra bizler de bir aile sahibi olduk. Öyleyse bütün insanlar netice itibariyle neslin idamesi için, devamı için bir aile dizaynına ulaşmak durumundadır. Elbette Allah-u Teala'nın dizaynında zorlamak yoktur. Dileyen evlenir, dilemeyen evlenmez. Ama Allah'ın bu konudaki talebinin ne olduğu sorulursa Allah-u Teala evlenmeyi uygun görüyor. Evlenmeler olmasa nesillerin devamı oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ailenin Allah katında mukaddes bir hüviyeti olduğunu hiç unutmayın. Aile mukaddestir. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ailenin reisi erkektir. Başkalarının söyledikleri bizi hiç alakadar etmez. Allah ailenin reisini erkek olarak tanımlıyor. Öyleyse biz öyle bir davranışın içinde oluruz. Erkek ailenin reisidir ve reis olarak devam edecektir. Öyleyse ailedeki aile birliğinin temel koruyucusu erkektir. O ailenin ihtiyaçlarını temin etmekle görevli olan birinci kişidir. Kadın ikinci kişi olarak vardır. Öyleyse aile reislerine soruyorum. Evinizin ihtiyaçlarını siz mi temin ediyorsunuz? Böyle yapmanız Allah'ın temel emri. Öyleyse bir aile babası, benim eşim çalışıyor, ben gidip kahvede kağıt oynarım, tavla oynarım, kafayı çekerim.
evime öyle dönerim diyemez eğer tasavvuftaysa. Tasavvufun dışında olan insanlara bir diyeceğimiz yok. Herkes dilediği gibi davranacaktır. Tasavvufun içindekiler içinde Allah-u Teala kimseyi zora koşmaz. Ama insanlar Allah-u Teala tarafından sevilmeyi dilerlerse, Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ın manevi yolunda ilerlemek gibi bir niyetin sahibi iseler, yani nefslerinin değil de ruhlarının sesine kulak veriyorlarsa, o zaman tasavvuf onlar için asıl olmalıdır. Tasavvuf bir kurtuluştur, bir necattır. Tasavvuf mutluluğun temelidir. Tasavvuf İslam'ın, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir ya da yaşanmasıdır. Tasavvuf bir yaşam tarzıdır. Öyleyse aileleri bu açıdan muhtevaya alacağız. Aile geleceğin temelidir. Mutlaka meşru nizamlarda, Allah-u Teala'nın emrettiği standartlarda aileler oluşmalıdır. Özellikle tasavvuftaki insanların tasavvuftakilerle evlenmeleri önde gelir. Ve böylece kurulan aile yuvaları. Allah-u Teala tarafından mukaddes kılınmıştır. Öyleyse bir aile yuvasının temelini nikah tayin eder. Tüm tasavvufi ailelerde dini nikah mutlaka gereklidir, elzemdir. Dini nikah ailenin temelini teşkil eder. Öyleyse bu nikahın perçinlenmesi zımnında dünya üzerindeki tatbikatı açısından bir belediye nikahıyla tamamlanması da emrin tamamlanması için gene sağlam bir hüviyet gösteriyor. Üçüncü kişilere karşı bir aile yuvasının varlığı ancak ne yazık ki zamanımızda bir belediye nikahının var olmasıyla mümkün. Başka ülkelerde bu konu otomatik olarak halledilmiş. İsteyen belediye nikahı yapar, isteyen dini nikah yapar. İkisi de aynı geçerlilikte ve sonuç her ikisinde de kesin olarak alınır. Seçim insanları zora karışık olan bir hüviyeti oluşturmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailenin reisi olan erkek eve bakmak mecburiyetindedir. Evin masraflarının karşılanması her şeyden evvel erkeğin görevidir. Ailenin reisi, o ailenin üzerine kanat geren insandır. Onların hepsinin, çocuklarının da eşinin de muhafızıdır. Tasavvufta erkekler ailelerini, eşlerini sadece bakmak mecburiyetinde değillerdir, korumak mecburiyetindedirlerdir. Yani eşlerin şu veya bu şekilde bir takım sataşmalara muhatap olmasını ailenin reisleri mutlaka engellemek mecburiyetindedirler. Öyleyse böyle bir alternatifin mevcut olacağı ortamlarda

zamanki bir ailede hem ailenin reisi, hem eşi olan hanımı, hem de çocukları bunu kendilerine vazife değil, namaz kılmayı kendilerine zevk edinirler. O zaman o aile tasavvuf ailesidir. O zaman Osmanlı'nın yükselme devrindeki aile dizaynı var demektir. Öyleyse evin hakimi erkektir. Bu Allah-u Teala'nın yaratma standartlarında da böyledir. Tasavvuf bir yaşam şeklidir. Bu yaşam şeklinde Allah'ın sohbetleri yapılır. Bu sohbetlerde Allah'a yaklaşmak öğretilir. Ve gerek evin erkeği, reisi, gerek hanım, gerek çocuklar bundan mutlaka nasiplerini almak durumundadırlar. Allah'a yakın olmak için tasavvufa girilir. Allah'a ulaşmak için tasavvufa girilir ve kemal derecelerinde yükselmek için tasavvufa girilir. Yani tasavvufun İslam'ın bir başka ifadesiyle kainattaki tek dinin yaşanması, hidayetin yaşanmasını muhtevasına alır. Hidayet ruhun 21. basamakta, fizik vücudun 25. basamakta, nefsin 27. basamakta, iradenin 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslimi demektir. Öyleyse İslam teslim manasına gelir. Hepiniz hidayet ehlisiniz. Bu hidayetin yaşanabilmesi, meyvelerini verebilmesi hepinizin gayretine bağlı. Hepinizin Allah'ın güzelliklerinden istifade etmenize bağlı. Öyleyse ailenin reisi olarak sizler eşlerinizi tasavvuf sohbetlerinin mutlaka dinlenmesi lazım geldiği konusunda onlara bu hüviyeti vermekle mükellefsiniz. Allah'ın sohbetleri dinlenerek neticeye gidilecektir. Tatbik edilerek neticeye gidilecektir. Öğrenilerek neticeye gidilecektir. Ve öğrenilmesi sonunda tebliğ de asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşlerinizin bütün sohbetlere iştirakini sağlamak ailelerin reisi olarak sizlerin vazifesi. Onları muhafaza altında sohbetin dinleneceği yere ulaştırın ve muhafaza altında tekrar dönmelerini sağlayın. Eğer hanımlar arasında böyle bir ulaştırma sistemi kurulabilmişse, ki çoğu yerde hamdolsun ki kuruldu, o zaman bu standartlar altında tasavvuftaki arkadaşlarıyla beraber sohbetlere gitmesini ve gelmesini usul haline getirin. Sohbetler Allah'ın güzelliklerinin yaşanması için her biri bir basamak teşkil eder. Tasavvufu öğrendikçe onu yaşamak istersiniz. Yaşadıkça Allah'a yaklaşırsınız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonrasında ise hayran olursunuz. Bu mertebeleri sadece siz değil, eşleriniz de, çocuklarınız da

birer birer aşmalıdır. Böyle bir dizaynda bu hedeflere ulaşmak sizin görevinizdir. Ailenin reisleri olarak eşlerinizi ve çocuklarınızı ulaştırmak da görevinizdir. Siz onları aynı çatının altında namaza alıştıracak olansınız. Kendiniz zikir yapacaksınız ki eşiniz de sizinle beraber zikretsin. Tasavvufun içinde olan bir kardeşimizin eşini hizmetler konusunda göndermemesini normal standartlar altında düşünemiyorum. Öyleyse bu istikamette eşinize yardımcı olmak durumundasınız. Evvelki sohbetimizde hanımların eşlerine karşı olan vazifelerinde çok önemli bir noktayı açıklamıştık. Hanımların hizmete gitmek sadedinde sizlere karşı olan davranışlarının bazen kırıcı bir hüviyete ulaştığını ve ailenin reisini saymadıklarını dikkate alarak bir sohbette bulunmuştuk. Bunları açıklamıştık. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylemiştik. Allah Teala ailenin mutluluğunun bozulmasını hiçbir standartta istemez. Hiçbir zaman Allah ile Allah'ın Resulü ile mürşitle ailenin reisi karşı karşıya getirilmemelidir. Birisinin emrini yerine getiriyorum diye diğerinin negatif ölçüde etkilenmesini oluşturacak olan bir davranış biçimi var olmamalıdır. Öyleyse bu noktada mutlaka yanlış anlaşılan bir şey vardı ki hanımlar sizlere karşı ailenin reislerine karşı yanlış davranışlarda bulunmuşlar. Bu konuda onların dikkati çekildi. Şimdi sizin de dikkatinizi çekeceğiz. Aile reisleri. Eğer tasavvuftaki eşleriniz Allah için sohbete gideceklerse, Allah için orada hizmet etmek istiyorlarsa, onlara hayır dediğiniz zaman Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Bunlar, onların size bu tarzda bir ifadeyi kullanmaları sizin açınızdan bir haksızlık oluşturur. Yani ben Allah'ı dinlerim, seni dinlemem, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifade çirkin bir ifadedir. Bir hanımın eşini adam yerine koymaması anlamına gelir. Bu çirkinliği mutlaka hanımlar önlemelidir. Erkeklere gelince onlar da olmayacak sebeplerle eşlerinin sohbete gitmesine, eşlerinin
başka hanımlarla, tasavvufu yaşayan hanımlarla birlikte Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olmamalıdırlar. Nasıl onlar, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifadeyle haddi aşıyorlarsa, siz de olur olmaz sebeplerle, nefsani sebeplerle eşlerinizin Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olursanız, siz de bu cepheden haddi aşmış olursunuz. Sözüm sadece bir tarafa değildir. Hiçbir zamanda olmadı. Mutlaka iki taraftan da haklı taraflar vardır. Mutlaka iki taraftan da haksız taraflar vardır. Öyleyse hak Allah'ın temel emridir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Adalet de Allah'ın bir başka ismidir. El-Adl, adaletin sahibidir. Öyleyse davranışlarımızda, ailenin bütünlüğünde söz sahibi olanın siz olduğunu unutmayın. Ailenin reisleri olan erkekler. Ama davranışlarınıza nefsinizin afetlerini karıştırarak sakın onlara zulmetmeyin. Ne zaman nefsinizin bir afetiyle Allah'ın emrini yerine getirmek kisvesi altında onlara Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istikametinde engel olursanız, nefsinizin afeti devreye girdiği andan itibaren siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir. Nefsin afetiyle verilen hiçbir karar adil olamaz. Öyleyse kararlarınızı dikkatle El-Hak esmasına uygun olarak değerlendirin. Öyleyse onların ben seni dinlemem, ben giderim demesi ne kadar Allah-u Teala'nın emrine mugayirse, sizin de sebepsiz yere onların Allah'ın sohbetlerine gitmesini, Allah ile beraber olmalarını, topluca beraber olmalarını sağlayan bütün konularda onları engellemeniz o kadar Allah'ın emrine mugayirdir. Nefsinizin afetlerine, başkalarına tahakküm etmek istikametinde sakın esir olmayın. Nefsinizin afetleri hepiniz için en büyük düşmandır. Şeytanın ilticagahı oldukları için şeytan kadar önemlidir nefsinizin afetleri. Çünkü onların üzerine şeytan hücum eder, onları kontrol altına alır ve onlar vasıtasıyla sizi yere vurur. Öyleyse ne erkeklerin eşlerine ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır, ne de hanımların kocalarına ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır. Tahakküm, nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada başkaları devrede varsa, onlara bir şeyler yaptırıyorsanız vardır. Tahakküm vardır orada. Allah'ın emrini yaptırıyorum diye
Ne zaman nefsinizin bir afetiyle kendinizden bir şeyler katarak o emri farklı bir dizayna oluşturuyorsanız, emri yaptırmaya haklı olduğunuzu varsayarak nefsinizden kattığınız şeylerle o emri haksız bir hüviyette kılıyorsanız, o zaman nefsinizin esiri oldunuz demektir o olayda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, babalar, ailedeki reisler, hukuk kitapları tabiriyle kocalar, sakın aile efradınıza zulmetmeyin, onlara tahakküm etmeyin. Onlardan Allah'ın emirlerinin ötesinde şeyler istemeyin. Allah Teala neyi emretmişse sadece o istikamette var olun. Ne zaman Allah'ın koyduğu kaideleri kırmaya, aşmaya kalkarsanız orada zulüm vardır, tahakküm vardır. Elbette erkekler kadınlardan daha güçlüdür. Gerektiği zaman dediklerini zorla yaptırırlar. Ama bu haklı bir sebebe dayalı olmadıkça, Allah katında haklı görülen bir sebebe dayalı olmadıkça zulüm adını alır. Allah-u Teala cezalandırmayı Allah'ın emrinin yerine getirilmemesinin bir fonksiyonu olarak koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Her kim eşine Allah'ın emrini yerine getirmesine mani olarak bir davranış biçimde bulunuyorsa, bunun adı sadece zulümdür. Ve Allah'ın katında ceza görürsünüz. Kuvvetinizi ve sahip olduğunuz mevkiyi sadece Allah için kullanın. Kötüye kullanmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu nefs öyle korkunç bir şeydir ki bir anda sizleri öfkelendirir ve belki bir daha tamir edemeyeceğiniz ağır cezalar vermeye kalkarsınız eşinize. Böyle anlarda kendinize hakim olamazsanız Allah'ın katında büyük cezalara muhatap olursunuz. Kuvvetin sahibi olan hakkın sahibi değildir. Hak sadece haklınındır. Öyleyse ailenin reisi olan koca, evin içinde çocuklarının birbiriyle arasındaki problemleri, çocuklarınla eşi arasındaki problemleri, çocuklarının kendisiyle olan problemlerini, eşinin kendisiyle olan problemlerini adaletle çözmek mecburiyetindedir. Aile reisinin aileye temel katkısı adalet yönünde olmalıdır. Bütün aile reisleri adaletin şaşmaz temsilcileri olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda gayret etmek söz konusuysa, Allah yolunda Allah'a ibadet etmek söz konusuysa, Allah'ın ilmini öğrenmek söz konusuysa,
Allah yolunda hizmet söz konusuysa, ne siz ne de eşleriniz ve çocuklarınız bundan mahrum kalmamalıdır. Aile reisi olarak, kuvvetin sahibi olarak sakın eşlerinizi ve çocuklarınızı Allah yolunda hizmetten, Allah'ın güzelliklerini müştereken yaşamalarından geri bırakmayınız. Onlara mani olmayınız. Elbette yanlış davranışların karşısında adaleti tahakkuk ettirmekle vazifelisiniz. Dikkat edin ki bu adaletteki adaleti sağlayıcı olması lazım gelen davranışınız nefsinizin afetleri sebebiyle zulme ve adaletsizliğe dönüşmesin. Onun için kuvvetin sahibi olan, hakkın da sahibi zannetmesin kendini demiştik. Kuvvet kuvvetlinindir ama hak kuvvetlinin değildir. Hakkın sahibinindir. Ne zaman kuvvetli, ben kuvvetliyim, öyleyse hakkı ben temsil ederim, dilediğimi yaparım hüviyetinin içine girerse, o zaman orada nefsin afetleri devrededir. Orada zulüm vardır. Bu zulüm çeşidinin adına tahakküm denir. İşte tahakküm müessesesine dikkatle bakın ki böyle bir müessese sizin tarafınızdan vücuda getiriliyorsa, yani gücünüzü, kuvvetinizi adaletin tahakkuku istikametinde değil, nefsinizin bir talebinin gerçekleşmesi arzusunda istikametinde kullanıyorsanız, o zaman siz orada hakkı temsil etmiyorsunuz. Haksızlığı, adaletsizliği temsil etmiş oluyorsunuz. Kuvvetinizi haksızlığın oluşmasında, yani zulümde kullanmış oluyorsunuz. Bütün tasavvuftaki kardeşlerimize derim ki, sakın bunu yapmayın. Allah'a karşı hesap vermek kolay bir şey değildir. Bunu onunla karşılaşacağınız ölüm gününde çok iyi anlayacaksınız. Ama hepiniz için halisane duamız olur ki hayattayken iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin ki Rabbinizi bu dünya hayatındayken görebilirsiniz. O zaman sizden ne eşinize ne çocuklarınıza zarar gelmeyecektir. O zaman onlara tahakküm etmeniz mümkün değildir. Çünkü o noktadan sonra artık Allah'ın iradesiyle hareket edeceksiniz. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Adalet objektif bir kavramdır. Yani afakidir. Hak ise sübjektif bir kavramdır. Yani enfüsidir, kişiseldir. Bir insanın hakkı vardır. O hakkın ya yerine getirilmesi söz konusudur ya da çiğnenmesi söz konusudur. Hak çiğnendiği takdirde İki taraf vardır artık.
bir hakkı çiğneyen taraf, bir hakkı çiğnenmiş taraf. Yani bir zalim, bir de mazlum, zulüm gören. Burada hak haleldar edilmiştir. Bu noktadan itibaren davranış biçimi, bu hakkın ihkak edilmesi, yerine getirilmesi müessesesinin adına adalet denir. Eğer hak Allah'ın emrettiği bir biçimde yerine getirilirse, hakkın sahibine hakkı iade edilirse, zulüm gören zulmü kadar cezalandırılırsa, affedersiniz, zulüm yapan zalim zulmü kadar cezalandırılırsa ve mazlumun, zulüm görenin elinden alınan hakkı kendisine iade edilirse, çiğnenen hakkı kendisine iade edilirse, o zaman adalet tesis etmiştir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada ikinci safa başlamıştır. Adaletin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bu ikinci safa aile reislerinin temelde görevidir. Ama ya aile reisi haksızlık ederse, ya aile reisi kuvvetli olduğunu düşünerek hakkı kendisi ihkak ederse, hakkı olmayan bir şeyi bu benim hakkım diye almak isterse, o zaman orada zulüm vardır. İşte onun için sizlere diyoruz ki, ey aile reisleri, hakkınızın hudutlarını iyi bilin. Sakın o hudutları aşmaya kalkmayın. O zaman zalim hüviyetine girersiniz. O zaman hakkı, kendi hakkının sınırlarını aşan, başkasının hakkına tecavüz eden bir haksız hüviyete girersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde haleldar etmenize Allah müsaade etmez. Kim bunu vücuda getirirse, kişisel hakları haleldar ederse, Allah'ın koyduğu hudutları aşarsa, o Allah katında tahakküm etmiş birisidir, zulmetmiş birisidir. Ailede Allah'ın emrettiği hususlar yerine getirilmelidir. Bu iki tarafın da hakkıdır. Allah'ın yasak ettiği fiillere de mutlaka riayet edilmelidir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada zulüm vardır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Aile dizaynı içerisinde eşler en güzel davranış biçimlerini hem birbirlerine karşı hem çocuklarına karşı yerine getirmek mecburiyetindedirler.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz ailenin bir yerindesiniz. Ya eşsiniz, ya çocuklardansınız şu anda beni dinleyenler. Ama biliniz ki aileler olarak hepiniz ailenin hangi ferdiyseniz sahip olduğunuz yer itibariyle sorumluluğunuz vardır. Erkekler ailenin reisleri sıfatıyla bu muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindedirler. Bütün güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ait olduğunuz yerin sahibi olun. Hakkın aile içinde çiğnenmesine müsaade etmeyin. Çocuklarınıza eşit davranın. Aralarında adaletsizlik oluşturmayın. Eşinizin haklarına saygı gösterin. Eşinizin tasavvufu yaşamasına engel olmayın. Öyleyse davranış biçimlerinizde adaleti tahakkuk ettirmek üzerinize borçtur. Adaletin sağlanmasında hepiniz derece derece mükellefsiniz. Bu adaletin sağlanmasında babadan sonra anne söz sahibidir. İkisinin söz sahipliği birbirine yakındır ama babanınki üstündür. Sonra yaş itibariyle çocuklar gelir. En büyük çocuk ailenin diğer çocukları üzerinde bir koruyucu olmak durumundadır. Onları başkalarının onlara zarar vermesinden korumakla vazifelidir. Babanın hem eşini hem çocuklarını korumak mecburiyetinde olması gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile yuvası Allah'ın bir güzelliğini temsil etmelidir. Ailede anlaşmazlıkların bulunmaması asıldır. Çocuklar büyüyüp de elleri ekmek tutmaya başlayınca annelerine ve babalarına karşı asi oluyorlar. Bir kısmının evleri terk edip kendilerine başka bir hayat seçtikleri oluyor. Böyle bir dizayn Osmanlı'nın tasavvuf anlayışının tamamen dışındadır. Çocuklar geç yaşta değil, erken yaşta evlenmelidirler, yuvalarını kurmalıdırlar ve çocuklara kavuşmalıdırlar. Bu müessese hukuki bir çatı altında meşru olarak, mutlaka meşru olarak vücut bulmalıdır. Nesebin korunabilmesi için geleceği sağlam nesiller yetiştirebilmek için bu unsur asıldır.
meşruluk müessesesi ailenin temelini teşkil eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Anne baba ve çocuklar, hepiniz bir arada bir bütünsünüz. Ailenin genç evlatları anne ve babalarına asi olmamalıdır. Birçok anne baba çocuklarının artık kendilerini dinlemediğinden bahsediyorlar. Gençler için gerçekten utanç verici bir durum. Osmanlılıkla uzaktan yakından alakası olmayan esef verici bir durum, huzursuzluk verici bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumu mutlaka önlemelisiniz diye düşünüyorum. Tasavvufta yaşayan çocukların asi olması, anne babasını dinlememesi, başına buyruk kesilmesi, baştan aşağı yanlış bir davranış biçimidir. Ailenizde bu tarzdaki davranışları eşler olarak, hem erkek hem kadın olarak mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta şuraya ulaşıyoruz ki aile asıldır. Aile olmalıdır. Aileler geleceğin teminatıdır. Ve çocuklarımızı sağlam bir terbiye altında büyütmeliyiz. Babanın eşlerine olan vazifeleri olduğu gibi çocuklarına da vazifeleri vardır. Onların arasında adaletin sağlanmasında baba birinci derecede sorumludur. Çocukları arasında taraf tutmamak, adaleti mutlaka yerine getirmek asli vazifesidir. Çocuklarıyla eşi arasındaki anlaşmazlıklarda da hakim roldeki kişi babadır. Anlaşmazlığı oluşturmamalıdır. Anlaşmazlığa meydan vermemelidir. Anlaşmazlık oluşursa mutlaka çözüm getirmek üzere harekete geçmelidir. Öyleyse hem anne için hem baba için Allah-u Teala'nın emri söz konusudur. Aranızda kavga etmeyiniz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırınız ve Resul'e ulaştırınız. Buradaki asli unsuru yerli yerine oturtun. Kavganın, anlaşmazlığın oluştuğu her yerde şeytan devreye girmiştir. Ve iki tarafında sadece huzursuz olması için gayret sarf eder. Oysa ki çözüm, adaletli bir çözüm mutlaka huzuru oluşturacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah yolunda bir şeyler yapıyorsunuz. Allah'a ibadet ediyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Gayretleriniz takdire şayan. Bunun yanında bir başka asli göreviniz de ailede
sülh ve sükûnu sağlamaktır. Sülh ve sükûn, mutluluğun temel işaretidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa, orada huzur yoktur. Huzur, sülh ve sükûn damgasını taşır. Taraflar arasında anlaşma asıldır. Sevgili kardeşlerim, anlaşmayı ben kimse için fedakarlık yapamam. Başkaları benim için fedakarlık yapsınlar. Yaparsa anlaşma olur, olmazsa olmaz tarzında anlamayın. Fedakarlık hakikati sarsacak hüviyette olamaz. Fedakarlık hakikatin oluşması için, adaletin oluşması için yardımcı bir faktördür. Ama fedakarlık dediğiniz şey adaleti paralize edecekse, adaleti yok edecekse, orada fedakarlık falan yoktur. Orada yapılan şey adaletin bozulmasıdır. Adaletin tesis edememesidir. Bu da yanlış bir şeydir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse anne baba ve çocuklar arasındaki sulh ve sükûnun temini ve devamı, bu temelde asıl babanın vazifesidir. Elbette anne de ona en büyük yardımcıdır. Beraberce bu işi adalet meselesine götüreceklerdir. Ailenin sulh ve sükûnunu beraberce temin edeceklerdir. Her vücuda getirilen sistem, iki tarafın da anlayışla bir araya gelerek oluşturacakları bir düzeni gerektirir. Aktivite, hayat, insanların yanlışlıklar yapmasına da imkan verecek bir forumdur. Yanlışlıklar yapanlar, ailenizdeki yanlışlıklar yapanları uyaracaksınız. Ve onların hatalarını tekrar etmemeleri konusunda onların üzerinde bir, özellikle çocuklar üzerinde bir eğitim müessesesi tanzim edeceksiniz. Yetmez. Eğer çocuklar o istikamette negatife doğru bir gidişin içindelerse ve ikazlarınız yetmiyorsa, o zaman baba olarak zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Çocukların geleceğe emniyetli bir biçimde Allah'ı tanıyan mutlu insanlar olarak ulaştırılması söz konusuysa, burada babalara ve annelere büyük görevler düşer. Çocuklarınızı kendisine, ülkesine ve Allah'a hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek mecburiyetindesiniz. Nerede buna gölge düşüyorsa buna müsaade etmemeye mecbursunuz. Böyle bir mecburiyetin tatbikatında her zaman yumuşak davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Çocuklar geleceğin teminatı olduğu için onların yetişmesinde gereken itinayı sarf edip de netice alamazsanız zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu konu dayağı kadar uzanabilir. Öyleyse dizaynı bu mimar üzere, bu çerçeve içerisinde düşünün
tatbikata koyun ve sonuçlandırın. Özellikle konumuz annelerle babalar arasındaki ilişki ve o ilişkide iki tarafında Allah'ı ön planda tutması gerekir. Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle birbirinize karşı en güzel davranışı sergilemekle mükellefsiniz. Anne ve baba olarak ailenin ebeveyni. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda bir güzelliği burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat Allah mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Eyzu billahi. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insan ve şeytan. Şu kainattaki en büyük düşmanınızın şeytan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her an sizinle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan deyip de geçmeyin. Biliyor musunuz ki çoğu zaman kendi düşüncenizi zannettiğiniz şeyler sadece şeytanın size iç sesinizi taklit ederek ulaştırdığı şeytanın düzenbazlıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka ulaşacağınız bir dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu müessesesi. Şeytanla ilişkilere baktığımız zaman şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaratılış müessesesini. Allah Teala topraktan, balçıktan, salsalinden, hamiyin mesnun olan salsalinden insanı yaratıyor. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yaratılınca Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ben ona hayat verdim diyor Allah Teala. Öyleyse onun önünde secde edin diyor. Ruhumdan üfürdüm demekten Allah-u Teala'nın muradı, bunu bildirmekten, ruhundan üfürdüğünü bildirmekten muradı ne? Muradı sevgili kardeşlerim, ona secde edin dediği zaman Allah-u Teala, bu secdenin aslında insanın fizik vücuduna, insana değil, insanın muhtevasında bulunan Allah'ın ona üfürdüğü ruha dayalı olması. Ruh, sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra diyor ona fuatlar verdim. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor. Ama ilk yaptığı şey topraktan yarattığı Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesi. Hepinizin içinde bir ruh var. Eğer onu Allah'a gönderdiyseniz o zaman da vardı. Bu ruh sevgili kardeşlerim hepiniz için bir Allah-u Teala'nın bir nimeti. Biz ona bizim hüviyetimizde göründüğü için, bizim fizik bedenimizin şeklini %100 aldığı için her şeyiyle bizim ruhumuz diye düşünürüz.
herkesin bir ruhu vardır diye düşünürüz. Aslında bütün o ruhlar Allah'ın ruhudur. Nitekim biz insanlar istesek de istemesek de ruhumuz bir gün mutlaka Allah'a, Allah'ın zatına dönecektir. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. İşte iki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Bir, ölümle birlikte ölüm melekleri gelirler, insanların ruhunu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. İkincisi, şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi buradan geçiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak ne olur? Ulaştırırsak dünya saadetinin yarısını mutlaka elde ederiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızsa zaten Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben diyor onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir dizaynda insanların Allah'a ruhlarını ulaştırması, Allah'ın onların ruhunu kendisine ulaştırması manasına geliyor. Allah Teala söz vermiş. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu ihsanla yapılan bir tövbedir mürşidinde. Mutlaka kişiye ikinci kat cenneti kazandırır. Böyle bir insanın ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ulaştırıldığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala bu üç kat cenneti bütün insanlara garanti etmiş. Ey insanlar demiş, duyduk duymadık demeyin. Sizin demiş göreviniz bana ulaşmayı dilemek. Ben de demiş kendime görev yaptım, üzerime vazife kıldım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime mutlaka ulaştıracağım. O kişi ruhunu bana ulaştırmayacak. O kişi bana ruhunu ulaştırmayı dileyecek sadece. Bu benim için diyor yeterlidir. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve ulaştırdığım zaman diyor, ona üçüncü kat cenneti vereceğim ve nefsini tezkiye edeceğim. Bu sebeple onun dünya mutluluğu da %51'lik bir mutluluk olacak garanti altında. O kişi hayatının yarısını mutlaka mutlulukla geçirecek. Her gün mutluluğu mutsuzluğundan daha çok olacak. İşte bu garantiye en çok içerleyen mahluk iblistir. Hani Allah-u Teala'nın ya iblisu dediği iblis.
en çok içerlediği şey bu. Nasıl olur da bu insan denen benim en büyük düşmanımı Allah Teala bu kadar garanti altına alır. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Üçüncü kat cenneti garanti ediyorum sana. Dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı. Bütün insanlar bedavadan bu hedefe konsunlar ha. Ben buna müsaade etmem diyor İblis. İşte tekrar dönelim o günlere. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona secde edin diyor. Bütün melekler Allah'ın ruhu onda olduğu için Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, onda bulunan, sadece insanda bulunan Allah'ın ruhuna izafeten Adem Aleyhisselam'ın önünde bütün melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ediyorlar. Ama cin olan İblis, İblis bir cindi. Bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Yani dumansız ateşten, Kur'an-ı Kerim tabiriyle dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlarsa topraktan yaratıldık. İşte İblis, İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Aslında Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam'daki Allah'ın ruhuna secde edilecekti ama etmiyor. Allah Teala da soruyor. Ya İblis'u diyor. Emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a Adem'e secde etmemen neye dayalı diyor? Niçin secde etmedin? Sebep nedir? İblis diyor ki

ruhuma secde etmektir diyor. Ama İblis diyor ki, beni fizik vücutları mukayese ediyor. Beni ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu topraktan yarattın diyor. Toprak necistir diyor, pistir diyor. Ben diyor onun için onun önünde secde etmem. Ve vazgeçmiyor. Allah Teala'nın kendisini ikazına rağmen secde etmem diyor. Kibirli, gururlu, nefsine bütünüyle tabi olan bir mahluk. Allah Teala diyor ki, ey iblis diyor, huzurumdan kovuldun. Oradan aşağı in diyor. İblis bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, beni bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almak için, madem ki beni cehenneme atacaksın, bu kaçınılmaz bir şey benim için, o zaman beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bütün insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışarak onların sırat-ı müstakimi üzerine oturacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimleri kandırabilirsen onların hepsiyle birlikte, insanoğlunu yoldan çıkarmak için sana yetki verdim diyor. Ama diyor, sen ve sana tabi olanlar, hepinizi diyor, cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Sevgili kardeşlerim, sahabeden kim? Sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Hepsinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu var. Bu önden arkaya doğru uzanan ama sağ ve solu kontrol altına almamış gibi görünen bir dizayn. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sen kanatlarını sahabenin üzerine ger diyor. Gererse ne olur? O zaman sağdan sola uzanan bir dizayn da koruyucu olur. Yani neye karşılık Allah Teala bunu diyor? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan insanları kontrol altına almak üzere insanların sırat-ı müstakiminin üzerine oturması. Öyleyse dört cepheden tehlike girebilir. Allah Teala dört cepheyi de böylece kapatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne görüyoruz? Şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşacak. Önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırıda bulunacak. Devamlı bir saldırıyla karşı karşıya olacağız. Öyleyse hepiniz için geçerli. Sevgili kardeşlerim, her an şeytana size fısıldaması için Allah Teala yetki vermiştir. İşte şeytan bütün insanlarla ömürleri boyunca devamlı konuşur. Bu konuşması iblisi nereye ulaştırır? Bu konuşması iblisin insanlar hakikati

bilmedikleri için onlarla konuşmasında o insanların, iblisin sesini kendi sesleri, kendi iç sesleri zannetmesini sağlar. Öylesine kurnaz bir mahluk ki o kişinin sesini, iç sesini öylesine kopya eder ki, öylesine taklit eder ki kişi kendi iç sesi bir başka ifadeyle kendi düşüncesi zanneder. Düşüncemiz iç sesimizle tahakkuk eder. İblis de bizim iç sesimizi kullanarak, iç sesimizin aynı sesi kullanarak biz insanları melanetine, melunluğuna alet etmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, onu bir gün net olarak tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman sizin için faydalı bir unsur olmaya hemen başlar. Faydalı bir unsur diyorum. Evet, gerçekten faydalı olabilir. Ne yaparsanız, onun her söylediğinin tersini yaparsanız. Namaz kılınması lazım 7 vakit. O mani olmaya çalışır. O mani oldukça onun başını ezeceksiniz. Diyeceksiniz ki, sen bana mani olamazsın. Ben namazımı kılarım. Seni çatlatacağım. Ey iblis, sen bana namaz kılma diyorsun. Ben namaz kılarak ben seni çatlatacağım. Ve bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin ki iblis olduğu yerde çatır çatır çatlasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Şeytan kudurur. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, mesela zikir yaptıkça, şeytan kudurur sevgili kardeşlerim. Siz namaz kıldıkça, siz oruç tuttukça, neden kudurur oruç tuttukça? Çünkü Allah Teala sizlere, bize tabi olanlara açlık hissettirmez oruçlu olduğunuz gün. Açlık hissetmeyince orucunu bozmak arzusu hiçbirinizin içinden gelmez. Gelmeyince şeytan fena halde içerler bu işe. Her davranış biçiminiz, her yaptığınız şeytanı devamlı huzursuz kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları için şeytan bir hiçtir. Ne yapmaya çalışır? Bakın ne diyor Allah Teala? Diyor ki, şeytan diyor, o şeytanı diyor, dikkat edin diyor Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder diyor.

Eğer Allah sizin nefsinizi tezkiye etmezse hepiniz cehenneme gidersiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse münker nedir? Münker, Allah'ın bütün söylediklerini, inkarı ifade eder. Şeytan, onun söylediklerine inanma der. Şu anda şeytanın en büyük uğraşısı bizim Nur TV. Onu izlememeleri için herkese tesir etmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da bizden yana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar ki 5-6 aylık, 7-8 aylık bir devre, o devrede şeytanın size hiçbir kötülükte bulunmasına Allah Teala asla müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Şeytan münkerle emreder. Yani Allah'ın bütün söylediklerini inkar etmenizi ister. Ne diyor Allah-u Teala? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir, Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkar. Ama o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiye iblisin hiçbir tesiri yoktur. Bu sebeple Allah-u Teala, o bizim halis kullarımıza, muhlis kullarımıza tesir edemez diyor. Bu, üst seviye bir tesirsizlik olayı kişinin, daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren şeytanın onun üzerindeki hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşacak kadar geçen zaman parçası içinde, şeytanın o kişiye tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir zaman şeytan o insana tesir edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için İblis gaz uzağıcıdır. Hiçbir kötülük yapamaz. Ta ki o 7-8 aylık sürede o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırıp da Allah'a teslim oldu mu, velayeti elde etti mi, o noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar ve de o kişi şeytanla tekrar yüz yüze gelir ve insanlardan belki az bir kısmı bu devrede fıska düşebilir. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar güzel anlatmış. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin
dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kişilerin kalpleri kapkaranlık. Başlangıçta zulmetle dolu. Ne yapıyor Allah Teala? Onların zikir yoluyla nefslerinin kalbine %51 nur girmesini temin ediyor. Kendisine o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar o kişinin kalbine Allah Teala %51 nur girmesini temin ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişinin kalbine %51 nur girmesine demek, o kişinin hayatının her gününde %50'den fazla mutlu olması demek. Mutsuzluğu %49 oranını geçemez. Nefsi tezkiye olmuştur. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Yani nefsinizin kalbinde nurlar %50'yi aşmışsa nefsinizin kalbi tezkiye oldu. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesinin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte her birisi bir seviyeyi işaret eder. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört teslimin ötesi Allah'a hayranlık duymaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki şeytanlar sizi sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Evet, gerçekten görürler. Ama onların görmeleri Allah'ın koruması altındaysak bize hiç mi hiç tesir etmez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın indindeki bütün güzellikler hep sizler için sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes şeytanın adımlarına kesinlikle tabi olmamalı. Şeytanın uzaklardan bizi görmesi de bir şey ifade etmez. Eğer kişi Allah'ın yolundaysa Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini mutlaka engelleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele yöneltmelisiniz. Allah hepinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren koruyucu kalkanı altına mutlaka alır. O zaman Allah'ı sevenlerden birisisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu konuda Allah Teala size hiçbir negatif faktörün ulaşmasına müsaade etmez. Huzur içinde yaşarsınız. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar neyiniz eksik? Namaz kılmayı sevmiyorsunuz.
Allah Teala size mutlaka namaz kılmayı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala mutlaka size zikir yapmayı sevdirir. Neyiniz noksansa noksanlarınız ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içinde mutlaka size telafi ettirilir. O noksanların giderilmesi Allah Teala'nın üzerine vazifedir. Mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. O kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına toplanacaktır. O kişi Allah yolunda bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey Allah ile o kişinin arasında en güzel standartlara bürünecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şeytan devamlı olarak sizi etkilemeye çalışır. Ama etki alanı hudutludur. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar etki alanı sıfırdır. Size hiçbir şey yapamaz. Vuslattan sonra bir imkan kazanır. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesini bu açıdan söylemiştik. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne olur? O kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Bundan sonra ayet-i kerimenin devamı söz konusu olur. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne yapar tağut? O kişiyi gözden Allah'ın rahmetinden ayırmaya çalışır. O kişiye dünyayı güzel göstermeye çalışır. Ve o kişiye devamlı telkinlerde bulunur. Allah'ın emirlerini yerine getirmesinde dünyaya dönsün diye. Ve bazı insanlar da bunu gerçekleştirir. O zaman ne olur? O kişi nurdan zulmete götürülür. Ne olmuştur o kişinin nefsinin kalbinde? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikmiştir. İşte o biriken nurları eğer şeytan o kişiye tesir edebilirse kişi Allah'ın emirlerini vuslata ulaştıktan sonra yapmamaya başlarsa adım adım evvela aynı seviyede girer bir süre zikirleri, sonra zikir giderek düşmeye başlar. Bu düşüştür, bu felakettir. Nefsinin kalbindeki nurların yok olması demektir. O kişinin tağut tarafından, insan şeytanlar ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülmesidir. Bir şeytanın direkt olarak yaptığı, üzerinize yaptığı tesirler var. İki, şeytanın tesir ettiği insanların üzerinizde yaptığı tesirler var. İşte bunlar insan şeytanlar. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka cezalandırılır. Allah Teala diyor ki bu konuda
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler, buna mani olurlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve diyor Allah Teala ondan sonra Allah onlara mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim şeytanın uşağı olmuşsa, şeytana tabi olmuşsa o kişi için kurtuluş yoktur. O Allah'ın hidayetinden dalalete tekrar geri dönecektir. Onun kalbi %51 aydınlanmışken bu nur kısa zamanda sıfıra inecektir. Kişinin kalbindeki iman kelimesi silinecektir. Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar kişiye geri döndürülecektir. Ve böylece kişi başa dönecektir. Kişi başlangıçta fısktadır. Aynı zamanda dalalettedir. Hidayete erecektir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Eğer düşerse ikinci defa fıskta olacaktır. Allah Teala bir defa daha imkan verir kişiye. Tekrar hidayete ererse o hidayetten de düşmesi söz konusu olabilir. Ve böylece üçüncü defa fıska düşecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Şeytanı iyi tanıyın, ona mutlaka hakim olun dualarımızla, dileklerimizle. Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sırâta el-müstakîm, sırâta el-mustakîm. Aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız sırat-ı müstakim nedir diye size şöyle cevap vereceklerdir. Doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir. Dost doğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah Teala sırat diyor, yol demek. Müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş olan bir yol. İşte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri
mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah Teala Enam 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah Teala eğer şirk koşsalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem Enam suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah Teala Yunus suresinin 25
ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah-u Teala. Yunus 26'da. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah-u Teala'nın çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç, onlara ahsen-ül hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebînî. Çünkü onlar o zaman sizi
Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zalikum vasakum bihi. Lealekum tettekun. İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Kale haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh, hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri-sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil Tarık-ı Müstakim adını alır. Ve lekad halekna fevkaküm sab'a teraika diyor Allah Teala. Bir defa daha söyleyelim. Ve lekad andolsun ki halekna biz kıldık, halk ettik, yarattık. Fevkaküm sizin üzerinizde sab'a yedi teraika yedi tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize yedi tane tarik kıldık. İşte bu yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i içerir. Ve Tarık-ı Müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan yedinci kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla birinci kat arasındaki, birinci gök katı arasındaki tarik birinci tariktir. Tarık-ı Müstakim'in birinci tarikidir. Birinci katla ikinci kat arasındaki tarik ikinci tariktir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara bağlanan yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i vücuda getirir. Allah Teala diyor ki, İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Lem yekunullâhi liyâfire lehum
وَلَا لِيَهْدِيهِمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında onlar ki Allah'a insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yoluna girmeye mani olurlar diyor. İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirlerdir. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi. Allah'ın yoluna gireceklerdi. Ve bütün günahları sevaba çevrilecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la yehdihum tarika, ve Allah onları tarika, tarık-ı müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan
Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar yedi tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, yedi tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat halek nafe kakum sapa tarayka andolsun ki üzerinize yedi tane tarik halk ettik diyor, yarattık. Bu yedi tarik sizi yedinci kata çıkarır. İki tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. İkinci tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız yedi katlık yolculuk. Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay, ilk sırat-ı müstakim oldu. İkincisi dikey, dikey sırat-ı müstakim oldu. Adı tarik-ı müstakim. Yedinci kata ulaştınız. Yedinci katta evvela kader hücrelerinden Ümmü Kitab'a ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk, birinci merhaleniz. Sonra oradan Kudret Denizi'ne ikinci merhale. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de içinde bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşırsınız. Üçüncü tarik oldu. Oradan Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'e ulaşırsınız. Dördüncü tarik. Oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik. Oradan Sitr-i Mütahi'ye ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası levh-i mahfuzdur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitap'tan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmü Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem
divan-ı salihinden evvelki makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidret-i Müntaha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sidret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarik-i müstakim bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde isimler alırlar.

Bu tarikamızdaki üçüncü tarikamızda kimdir? Yedinci gök katında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetli Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikamızda kimdir? Sırat-ı kimdir? Bunların hepsi iki yatay, iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Adlarını Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor min kabl en yetiküm azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan

ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırdılar. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yusale, ulaştırmak. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde zaten 22 tane Kur'an meali var. Bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında. Hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'e.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Sevgili misafirlerimiz, sizlerin evlerine tekrar misafir olabilmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü dört kitap tek dilek konulu programımıza başlamak istiyoruz. Yakından tanıdığınız Zaven Bey misafirimiz. Zaven Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak beni tekrar onur etti ve sanıyorum ki benim içimdeki özlem de bu akşam sizleri görmekle ve yine değerli izleyicilerinizle beraber olmakla biraz tatmin bulacak ve huzur bulacağım. Özlemiştim sizi. Bu imkanı tekrar hazırladığınız için ben teşekkür ediyorum tüm.
0: Bizler de MHP'li ailesi olarak sizleri özlemiştik. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Emre Bey, Almanya'dan programımıza katılıyorsunuz. İşleriniz nedeniyle gelemediniz sanırım. Ben size de hoş geldiniz demek istiyorum. Bulunduğunuz yerden bizleri duyuyor musunuz efendim?
2: Hoş bulduk. Çok iyi duyuyorum. Ben de çok mutluyum. Benim için çok büyük bir şeref, çok büyük bir mutluluk. İnşallah güzel bir zaman geçireceğiz bir arada.
0: Allah razı olsun. Sevgili misafirlerimiz, Allah Teala'nın vaaz etmiş olduğu tüm kitaplarda ana temel olan sevgi konusuyla başlamak istiyoruz. Zaven Bey, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin en sevdiği olan yaratıcımızla, Allah'la bile olmasını gerektiren, Allah ile olmasını gerektiren bir durumu ifade etmektedir efendim.
1: Ben her şeyden önce sözü bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Eğer müsaade ederseniz Emre Bey'i dinleyelim diye düşünmüştüm. Çünkü ne de olsa ben MHP'li ailesinden biriyim. Emre Bey'i de bugün ilk defa gördüğüm için ona sözü bırakmak istiyorum. O açılışı yapsın, sonra biz birlikte yine karşılıklı paylaşırız.
0: Emre Bey, Zaven Bey her zamanki gibi mütevazi yapısını ilk sorudan itibaren göstermeye başladı. Ben soruyu size yöneltmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, çok sevdiğimiz Rabbimizle bile olmak, Allah ile birlikte olarak mı gerçekleşir? İlk sorumuz bu efendim. Sonra sizden sonra sorumu Zaven Bey'e ileteceğim.
2: Allah razı olsun. Ben de önce şunları söylemek istiyorum. Hakikaten sevgi konusu bu programın temeli diye düşünüyorum. Dört kitap tek dilek. Bu program çok önemli. Bilhassa bu zamanda çok önemli. Her zaman için önemli ama bu zaman için özellikle önemli. Sevgi çok önemli. Ve hakikaten Rabbimiz sevgimizi istiyor. Ve ne yazık ki dünyamızda şunu görüyoruz ki ne yazık ki insanlar nefreti, kini dine bağlamışlar. Ve inşallah biz bu akşam bu programda bunun yanlış olduğunu ve Rabbimizin sevgi yaşamamızı emrettiğini bir arada göreceğiz inşallah. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bunu izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu program bunun simgesi diye düşünüyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum inşallah. Sualinize gelince hakikaten Allah Teala neye bakarsak yaratılışımıza, bu kainata her şeyi sevgi üzerine kurmuş. Ve sonsuz sevgili mutluluğu yaşamamızı bir tek dileğe bağlamış. Çok basit bir dilek. Kendisine yönelmemize. Her şeyi bizim için yaratan Rabbimiz bizim hem bu dünyada hem ahirette sonsuz mutlulukları yaşamamızı istiyor. Ve aslında seçenek bizde. Bizim seçmemiz lazım. Güzellik seçmemiz lazım. Rabbimiz bizim önümüze sermiş bütün bu güzellikleri. Ve önce Kur'an-ı Kerim'den örnek vermek istiyorum. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayet-i kerimelerini müsaade ederseniz okumak istiyorum. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve inşallah bunlardan olmayalım. Bu dünya hayatından değil, bu dünyayı değil, Allah'ı seçmemiz lazım. Ve Allah'ı seçersek, Allah Teala bize bütün mutlulukları yaşatacak. Rum suresi 31. ayet kelimeyi size paylaşmak istiyorum. Ona yönelin ve ona karşı takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Rabbimiz ona yönelmemizi istiyor. Zümer suresi 17. ayet kelime. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan içtinap ettiler çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardı. Öyleyse kullarıma müjdelerim. Dikkat ederseniz çok küçük bir dilek, bir yönelme. Bunu biz kalbimizde yaşamamız gerekiyor. Rabbimizi ifade etmemiz gerekiyor. Bir ayet-i kerimeyi daha sizle paylaşmak istiyorum. Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Sonuçta bu seçim bize ait. Rabbimiz bize bunu sunmuş ve sonsuz mutlulukları yaşamamızı istiyor. Tevrat'a bakarsak Zekeriya 1. kitap 3. ayette ve onlara de orduların Rabbi şöyle diyor. Bana dönün. Orduların Rabbinin sözü ben de size dönerim. Allah biz ona yönelirsek, onun davetine icabet edersek, o da bizim bu yönelmemize icabet ediyor. Bunun garantisini vermiş. Ki bu eski ayetten, Tevrat'tan. Galatyalılara bakarsak, oradan size bir ayet okumak istiyorum. Çünkü bir adam ne ekerse onu biçer. Çünkü kendi bedenine eken, bedenden çürüme biçecektir. Fakat ruha eken, ruhtan ebedi hayat biçecektir. Ve iyilik yapmakta usanmayalım. Çünkü gevşemezse mevsiminde biçeceğiz. Şimdi bu halde fırsat buldukça herkes için ve bilhassa iman ehli için iyilik edelim. Rabbimiz bu fani dünya için değil ama bize üfürmüş olduğu ruhunu kendisine yine ulaştırmamızı istiyor. Bize emanet ettiği o ruhu, bizi kıymetli kılan, bize emanet olan ve görüyoruz ki bütün kitaplarda bu temel emir, bu temel mesaj var. Aynı. Ve hepimiz için geçerli. Ve Rabbimiz bütün zamanlarda bu formülü uygularsak, bu yönelmeyi gerçekleştirirsek, bu bize emanet edilen Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi idrak edersek ve bunu dilersek, o zaman mutluluğu ve sevgiyi yaşayacağımızı Rabbimiz bize garanti ediyor. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Zaven Bey, soruyu tekrar yöneltmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'ı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbimiz olan Allah ile olmakla mı gerçekleşir?
1: Şüphesiz ki söylediğiniz şey doğrudur. Çünkü var olan her şey Allah'a aittir. Her şeyin yaratıcısıdır O. Hatırlarsanız Tevrat'ta da bu bölümde yerin toprağından insanı yarattı ve burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaşayan can oldu diyor. Ve var olan her şeyi ol dedi ve oldu. Işık olsun dedi ve ışık oldu. Ve gökyüzündeki yıldızları yarattı. Her var olan türlerine göre canlıları, türlerine göre uçan kuşları, türlerine göre denizin içerisinde olan canlıları yarattı. Öyle ki yarattığı her şey ve bilhassa kendi benzeyişinde ve suretinde yarattığı insan canı ve ruhu ve yüreği yaratıcısıyla buluşmadıkça huzur bulamayacaktır. İnsanın aslında bu dünyadaki yolculuğu Allah'a doğru olan yolculuğudur. Kendi mutluluğu, kendi huzur için. Eğer Allah'ı tanımıyorsa kişi, kendini de tanımıyordur. Eğer bu yolculukta Allah'a ulaşamadıysa, kendisine de ulaşamamıştır. Çünkü Allah sevgidir. Sevgiyi arayan insan, Allah'a ulaşmadan sevgiye ulaşması mümkün değildir. Kaynağa ulaşmadan nasıl olabilir de insan sevgi olabilir? Çünkü kaynaktan beslenmesi lazım. Bir akarsu düşünün. Kaynağıyla irtibatı kesilirse o akarsunun akması, çevresine kendisinde olan yani kaynaktan aldığı o bereketleri götürmesi mümkün müdür? Çünkü kendimize ait bir şey yok. Nemiz varsa hepsi ona ait. O yüzden bugün insanlık sevgiden uzak bir yaşantı sürerek kimlik sorunu yaşıyor. Özünden uzaklaşıyor. Ve Allah'a ulaşmadan da asıl özünü, asıl o kimliğini bulması mümkün değildir. Huzur bulmak istiyorsa, sevgiyle yaşamak istiyorsa, sevginin kaynağına doğru yoluna devam etmesi ve onunla kucaklaşması gerekiyor.
0: Zafer Bey, ben sorumuza paralel olarak bir soru daha oluşturdum iç dünyamda. Yaratıcısı ile buluşmadıkça mutlu olamayacaktır insan diye bir ifade kullandınız.
1: Evet.
0: Bu aslında dört kitap tek dileğin ana temasını içeren asıl cümlelerden bir tanesi. Yaratıcısı ile buluşmak kişinin iç dünyasında ve dünya hayatında yaşarken nasıl gerçekleşen bir sürettir efendim? Bunu izah edebilmek mümkün mü acaba?
1: İnsanı mutlu eden şey madde olsaydı bugüne kadar o maddelere sahip olan insanlar dünyanın en mutlu insanları olurdu. Ama ne kadar mala, mülke, maddeye sahip olduysa bir o kadar da mutsuz insanlar var. O zaman madde değil insanı mutlu eden, huzura kavuşturan Allah'ın kendisi ve ona ulaşma, bunun yolu sadakatle, teslimiyetle Allah'a doğru bir yolculuk yapmakla geçiyor. Teslim olmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Ama burada teslimiyet sadece pasif bir teslimiyet değil. İnsanlar bundan ürküyor. Teslim olmak deyince zannediyor ki bütün her şeyini verir. Halbuki Allah'ın bize verdiği, tohum olarak verdiği o güzellikleri yeşertmek, verimli hale getirmek ve başkalarına sunmak. Başkalarına sunduğumuz her şey Allah'a sunmaktır. Ama sevginin özünde almak yoktur, vermek vardır. Bütün nimetlerini insanlığa vermiş. Çünkü o yüzden sevginin kaynağı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Hep bizleri mutlu etmek için vermiş. Ama bu veriş kendimize mal edelim diye değil, işletelim, onu insanlık yararına ve başkalarının yararına kullanalım diye. Her insan Allah'ın kahyasıdır. Diyor ki açtım, yiyecek verdiniz. Susamıştım, içecek. Çıplaktım, giydirdiniz. Hastaydım, ziyaret ettiniz. Diyor ki, ya Rab seni ne zaman aç gördük de yiyecek, ne zaman susuz gördük de içecek, ne zaman çıplak gördük de giyecek verdik. Bunlardan birini insan kardeşine yapan bana yapmış sayılır. İşte sevginin özü bu. Ona ait olan her şeyi güzelleştirerek ona vermek zorundayız. Güzeli güzele sunacağız ki mutlu olalım.
0: Allah razı olsun efendim bu değerli ve kalbi duygularınızla ifadeleriniz için. Ben ikinci soruyu tekrar size yöneltmek istiyorum başlangıçta. Sevgi ve din kişinin iç dünyasında paralel olarak gelişen bir işlev midir?
1: Dağları yerinden oynatacak imanın var ama sevgin yoksa ses çıkaran bir bakıra benzersin diyor. Sevgi işi güzelleştiren şeydir. Bir insan çok akıllı olabilir, zeki olabilir. Ama iman dolu, sevgi dolu bir yüreğe sahip değilse bu aklını nereye kullanır acaba?
3: Yani sevgi ve güç, iman ve güç dengede olmalı. Bir bedendeki iki ayak gibi düşünün. Eğer ayaklardan biri kısaysa o yürüyüş nasıl olur?
0: Aksak, topal.
3: Aksak, topal ve sendeleriz.
0: Evet.
3: O yüzden gücü anlamlı kılan sevgidir. Eğer benim iman dolu bir yüreğim varsa bu gücü çok değişik şekillerde kullanabilirim. İmanı güzelleştiren şeydir sevgi.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. Sevgi ve din, kişinin iç dünyasında paralel olarak gelişen bir vetre midir? Sorum bu efendim.
2: Allah razı olsun.
0: Estağfurullah.
2: Evet, hakikaten din sevgiyi, sevgi de dini gerektirir. Birinci derece paralel, birbirine paralel ikisidir. Şunu bilmemiz gerekiyor. Sevgi duyuyorsak bu ruhumuzun hasretidir. Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruhun bir özelliğidir. Belki en önemli özelliğidir. Ve birisini seviyorsak, başka insanları seviyorsak onlara duyduğumuz sevgi, o sevgi akımı direkt o insanlara ulaşmaz. Ama Allah üzerinden yoğunlaşıp o insanlara ulaşır. Bunun zıttı olan nefret, nefsinizin bir afetidir, kötü özelliğidir. O da birisine nefret duyuyorsak, şeytan üzerinden giden bir yol üzerinde yoğunlaşıp o kişiye ulaşır. Rabbimizin bizden istediği sevgi yolunu kullanmamız. Onun üzerinden yoğunlaşacak olan sevmemiz. Ama şunu da biliyoruz, Rabbimiz bizi sadece bu fizik vücudumuzla değil, aynı zamanda üfürmüş olduğu ruhumuzla ve nefsle yaratmış. Ve serbest iradeyle yaratmış. Ve bir akılla yaratmış. Bütün insanları. Ve ruhtaki sevgi hasretine karşıt olarak nefsimizde nefret var. Ve Rabbimiz bu nefreti yok etmemizi istiyor. Sadece sevgi duymamızı istiyor. Ve bunun yollarını bize göstermiş. Her üç kitapta da. Bunun adına nefs tezkiyesi diyoruz, nefsin arınması diyoruz. Ve müsaade ederseniz mezmurlardan size okumak istiyorum. Mezmurlar 66. bab. 10. ayet. Çünkü sen bizi denedin ey Allah. Gümüş tasfiye olunur gibi bizi tasfiye ettin. Nefsimizin kalbi gümüş gibi. Biz onu parlatmazsak ya da Rabbimizin bu nefsimizin kalbini parlatmasına müsaade etmezsek o zaman kararır. Yozlaşır. O yüzden benim idrakimce Rabbimiz bu ayette gümüşe benzetilmiş. Resulün işleri 15. bab 8. ve 9. ayet-i kerime. Ve yürekleri bilen Allah bize olduğu gibi onlara da Ruh-ül Kudüs'ü vererek onlara şehadet etti. Onların yüreklerine iman ile temizleyerek onlarla bizi hiç ayırt etmedi. Bizim nefsimizin kalbi temizlenmesi, arınması lazım. Bu negatif özelliklerden. Nefsimizin kalbinde birçok negatif özellik var. Ama belki de en kötüsü hakikaten sevginin karşıtı olan, zıttı olan nefret afetidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde 70. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyorlar. Ancak kim tövbe eder, mümin olur ve salih amel yaparsa. İşte salih amel nefsimizi temizleyecek olan amel. Bizi salih edecek olan, yüzleri ulaştıracak olan amel. O takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Ve Allah gafurdur, yani günahları sevaba çeviren ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, içinizde hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Biz nefsimizde negatif özellikleri ya da günümüzün diliyle egomuzu kendi kendimize yok edemeyiz. Mümkün değil. Bilincine varsak bile negatif özelliklerimize, kendi kendimize buna engel koyamıyoruz. Sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla, Allah'ın özel yardımıyla, onun davetine icabet ederek ilk etapta, işte Allah'a yönelerek, Allah'a teslim olmayı dileyerek ve bu noktada nefsin tezkiyesi söz konusu. Ve Rabbimiz bunu daha da detaylandırıyor, bunun nasıl gerçekleşeceğini. Çünkü bunun için Rabbimiz bizim nefsimizin kalbine nur gönderecek. Nur göndermesi lazım ki nefsimizin kalbindeki o karanlıklar bertaraf olsun. Ve bu nur göndermesi yine Allah'ı çağırmamızla ya da bizim deyişimizle, zikir ile, Allah'ın isminin tekrarı ile gerçekleşiyor. Ve bu Allah isminin tekrarı, zikir dediğimiz çeşitli boyutlarda, çeşitli kitaplarda tarif ediliyor. Bir zikir var. Örneğin Müzemmil 8 suresini size okursam. Ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet-i kerime çok önemli. Çünkü Rabbimiz hem ismini zikretmemizi söylüyor ki bu nefsimize tezkiye edecek, arıtlayacak. Öbür yandan her şeyden keserek ona dönmemizi. Ama ona neyle dönebiliriz ki ancak? Bizi üfürmüş olduğu ruh ile ona teslim olabiliriz. Mezmurlara bakarsak 54. bab 1. ayet-i kerime. Ey Allah, isminle beni kurtar, diyor Rabbimiz. Mezmurlar 16. bab 7. ayet-i kerime. Bana öğüt veren Rabb'i takdis ederim. Rabb'i daima önüme koydum. O benim sağımda olduğu için sarsılmam. Bunun için yüreğim sevinir. Ruhum da mesrur olur. Bedenim de emniyette olur. Bunun ötesinde bundan sonraki adımda kişi çok zikrederse, bir insanın 24 saati varsa bir günde çok zikir demektir ki günün yarısından fazla Rabbini kalbinde anması, Allah'ın ismini tekrar etmesi. Ahzab suresi 1. ayet-i kerime. Ey amin olanlar! Allah'ı çok zikirle zikredin. Mezmurlara bakarsak Bab 89, 16. ayet-i kerime. Bütün gün senin isminle sevinirler ve adaletin ile yükselirler. Ve tekrar mezmurlardan 13. bab 1. ayet-i kerimeden 3. ayet-i kerimesine kadar. Rabbe hamd edin, ey Rabbim kulları. Hamd edin, Rabbim ismine hamd edin. Şimdiden ebede kadar Rabbin ismi mübarek olsun. Güneşin doğmasından batmasına kadar, Allah'ın ismini zikredersek, işte bu noktada neyi değerli kılmış oluyoruz? Allah'ın ismini tekrar ettiğimiz zamanı, onun ismini tekrar etmediğimiz zamandan daha değerli kılmış oluyoruz. Bunun ötesinde ne var? Daim zikir var. Tabii çok özel bir durum. Nisa suresi 3. ayet-i kerime. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredin, buyuruyor Rabbimiz. Ve mezmurlardan tekrar Rabbiz severim çünkü sesimi bir yalvarışımı işitir. Kulağını bana indirdiği için ömrüm oldukça onu çağırırım. Onu sürekli çağırmamız lazım, ismiyle çağırmamız lazım. Ve şunu idrak edersek, Rabbimiz bizim sevmemizi istiyor ve ne kadar çok seversek o kadar mutlu yaşayacağız. Çünkü biz başka insanlara sevgi ulaştırırsak, o insanlardan da bize sevgi ulaşacaktır. Bunun ötesinde Rabbimiz bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Bu zor bir iş. Ama Allah Teala bunun da formülünü vermiş bize. Biz ancak Allah'ın yardımıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Kendi başımıza değil. Bunun için bizde bazı değişiklikler söz konusu olması lazım. Nedir bu? Nefsimizdeki bu nefret akıcı gibi negatif özellikler yok olması lazım. Bu yine ancak ve ancak Allah'ın özel yardımıyla mümkün olabilir. Allah razı olsun.
0: Emre Bey çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zaven Bey, sizin konuşmalarınızdan ve misafirimiz Emre Bey'in konuşmalarından aslında ikimiz farklı dilde aynı noktaya temas ettiniz. Notlarım arasında sizin ifadelerinizde başkalarına vermek bunun temel kaynağı sevgidir diye bir ifade kullandınız. Emre Bey de Rabbimiz sevmeyenleri de sevmemizi istiyor diye bir ifade kullandı. Aynı konunun farklı bakış açısıyla aynı ifadeleri içeren bir anlatım bu. Ama bugün yaşayan insanlar içerisinde kendini hangi din müntesibi zannederse zannetsin, insanlar dinin yaşanmasını toplumsal hayata göstergesi olan sevginin toplumlarda zuhur edemediğini, etmediğini görüyoruz. Burada temelde bir eksik var. Bu eksik, örnek veriyorum, bildiğimiz dört kitapta Allah Teala tarafından açıklanmış. Bunu siz bizi dinleyen misafirlerimize, evlerine konuk olduğumuz misafirlerimize daha böyle anlamlı, daha böyle nokta atış yaparak nasıl ifade edebilirsiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Ben her şeyden önce Emre Bey'in anlattıklarını dinlerken aklıma kutsal kitaptan bazı bölümler geldi. Biz dünyada işleyebilmemiz için Allah'ın ruhunun bizde konut kurması gerekiyor. Biz buna yeniden doğuş diyoruz. İnsan anasından dünyaya doğar ama yaratıcısıyla, Rabbi ile karşılaştığı zaman yeniden doğmuştur. Buna ruhsal doğum denir. Ruhsal doğum gerçekleşmeden iman yaşamı, sevgi yaşamı olmaz. Çünkü bize sevginin ne olduğunu, vermenin mutluluk olduğunu öğreten asıl yaratıcımızdır. Onun ruhu irtibat kurar. Ve bu yüzden Emre Bey başka bir şey daha söyledi. Yalnız sizi sevenleri severseniz bunun ne faydası var? Bu karşılıklı bir ticari ilişki gibidir. Ama sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah'ın o size verdiği sorumluluğu yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve bu yüzden kutsal kitapta bir yer var, orayı okumak istiyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizle kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun, Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın, birbirinizle aynı düşüncede olun. Gururlanmayın, böbürlenmeyin, tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın, kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın.
3: Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Öyle ki bugün toplum içerisinde gördüğüm şey var. Nedir? Yüzeysellik var bugün yaşantılarda. Dikkat ederseniz her şeyin sahtesini üretiyor insanlar. Bugün sevginin de imanın da sahtesini ürettiler. Ve bu sahte sevgi ve sahte imanlarla uğraşmaktan aslını kaçırdı. Özünü kaçırdı. Özünden uzaklaştı. Sadece oruç tutmanın, sadece ibadet etmenin görüntü olarak yeteceğini sanıyor. Ama bütün bunların önemini yatsımıyorum. Ama oruç tuttuktan ve namaz kıldıktan sonra yaşamında bunlar ürün vermiyorsa, paylaşıma, sevgiye yönelmiyorsa, o zaman ne fark var? Ben daha önceki toplantılarda da, buradaki programlarda da dile getirmiştim. Bugün dünya, inananlar şüphesiz var, samimi inananları herhangi bir söz söylemiyorum. Ama büyük çoğunlukla anlı secdeye gelen insan sayısı çok. Anlı secdeye geldiği an yüreği de birlikte gelen insan sayısı yok diyor. Gerçek tapınma budur. Çünkü alın zihni ifade ediyor. Aklıyla inanan çok ama yüreğiyle beraber yürüyen yok. Onun için topal yürüyüş. Biraz önce söyledim ya, güç ve iman yahut da sevgi bir bedendeki iki ayak gibi. Bunların birbirinden kısa olması mümkün değil. O zaman sendeleriz. Aksak yürüyüş bunun içindir. Bugün çektiğimiz sorun bu. Teslim olan Rabbe, kendini teslim eden kişi de zaten Allah'ın o ruhu işler. Tohum olarak verdiği o güzellikler yeşerir. İnsanın yüreği bir gönül bahçesidir. Oraya güzellikler ekmek bize düşen sorumluluk. Her insan çiftçidir. Her iman eden çiftçidir. Ama oraya hangi tohumu ekecek? Biz yapı olarak toprak değil miyiz? O zaman toprağa hangi tohumu ekerseniz o çıkar. Biraz önce Emre Bey de söyledi orada. Bedene eken ölüm biçecektir. Ama ruha eken yaşam biçecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'tan gelen ayetlerin insanların kalbinde zuhur etmesi, terennüm etmesi mutlaka kişileri çok mutlu evet. ediyor. Ve sevginin yeryüzünde oluşması evet. için temel unsur bu diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Allah dostları kendilerini sevmeyenleri de çok sevmişler. Kendilerine düşman olanlara dahi büyük bir sevgi beslemişler. Bu konuda yaşantımız içerisinde örnekler verebilir misiniz? Buna ilişkin yaşayışımızda örnek alabileceğimiz insan tipleri hakkında bilgi verebilir misiniz efendim?
3: Şüphesiz ki çok örnekler var. Allah'ın bizde o uyandırdığı nuru söndürmeyelim. Her inanan bu karanlık dünyaya gönderilen bir ışıktır. Bunun için İsa Mesih diyor ki, dünyanın ışığı sizsiniz. Dünyanın tuzu sizsiniz. İnananlar için söylüyor bunu. Samimi inananlar için. Ama diyor, tuz kendi tadını kaybederse neyle tatlandıracak? Biz bir ışık yaktığımız zaman yine başka bir şeyde, bunu bir kazanın altına yahut dolabın içine mi korsunuz? Yoksa kandilliğe mi korsunuz aydınlatsın diye? Hem kendi yolumuzu hem bir başkasının yolunu. Ve bu yüzden her inanan insan kendisinde olan, kendisine ait olmayan o emanet aldığı, işletmekle sorumlu olduğu o sorumluluklar yerine getirdiği zaman birer örnek olacak. Ve insanlar bugün birbirini dışlıyor. İnançları yüzünden dışlıyor yahut da mezhepleri yüzünden dışlıyorlar. Ama bu baktığımız zaman Allah'ın isteğine ters bir durum. Eğer bende bir yanlış varsa, siz kendinizde olan doğruyu ve nuru bana yansıtmayınca, diyaloğu keserseniz benimle, ben nasıl göreceğim o nuru? Beni dışladığınız zaman, sizdeki nurudan beni mahrum ettiğiniz zaman, o zaman ben doğruyu öğrenemeyeceğim demektir. Yaşayarak, örnek olarak bana sizdeki doğruları göstermekle yükümlüsünüz.
0: Kalbinizden çıkan ve güzel nameler şeklinde terennüm eden bu cümleler bizim izleyicilerimizin kalplerinde istediğiniz manada mutlaka yer edecektir. Bundan emin olun efendim. Teşekkür ederim ben. Emre Bey, soruyu size yöneltmek istiyorum. Allah dostları kendilerini sevmeyenleri dahi çok sevmişler. Kendilerine düşman olanlara çok büyük dostluklar göstermişler. Bu konuda yaşadığımız hayat içerisinde veya evveliyatından örnekler verebilir misiniz? Bu konuda bizleri nasıl aydınlatabilirsiniz efendim?
2: Allah razı olsun. Vermek isterim. Ama öncelikle hakikaten Zaben Bey çok önemli şeyler söyledi. Türkçe'de bir deyim vardır. Niyet amelden üstündür. Hakikaten Rabbimiz önce kalbimize bakıyor. Hepimizin kalbine bakıyor. Ve insanlar bazı şeyleri unutmuş durumda. Önemli şeyleri unutmuş durumda ne yazık ki. Önemli hakikatleri unutmuş durumda. Bu da şudur. İnsan hakikaten sadece fizik vücuttan, bu fani bedenden ibaret değildir. Evet, Allah'ın emirleri var. Bu fizik vücudumuzla alakalı, oruç gibi ve bütün dinlerde var. Yaşantısı farklı olsa da temel olarak bütün dinlerde görüyoruz orucu. Diğer ibadetler ama bunların bir kısmı hakikaten sadece bu fizik vücudumuzla alakalı. Ama Zaben Bey'in söylemiş olduğu gibi bunun ötesinde çok önemli ibadetler var, teslimler var. Rabbimiz bizi sadece bu fizik vücutla değil, kendisinden, ruhundan üfürmüş bize. Bunun ötesinde bize nefs vermiş, bunun ötesinde serbest irade vermiş, bir akıl vermiş. Ve örneğin İslam dediğimiz zaman bu teslim demektir. İnsanlar ne yazık ki zamanımızda teslimi unutmuşlar. Teslim sadece fizik vücudun teslimi değil. İlk etapta Allah'a yönelmek, ondan sonra bu ruhumuzu Allah'a teslim etmek, daha sonra bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ama bunu nasıl teslim edebiliriz? Ancak hem nefsimizi bir yandan tezkiye ve tasfiye ederek ama öbür yandan Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasak kıldığı fiillerden kaçınmak. Ama bu da kendi başımıza gerçekleştirebileceğimiz olaylar değiller. Bunun ötesinde nefsimizi bütün afetlerden kurtarmak, daha doğrusu Rabbimiz kurtaracak tabii. Ve iradenin teslimi. Bunlar tabii Allah dostlarının, Allah velilerinin, Allah sevgilerinin yaşadığı örnek durumlar. Ve Rabbimiz bunları bir lüks olarak bize göstermiyor. Hepimizin yaşamasını istiyor. Ki hem bu dünyada hem ahirette sonsuz mutlulukları yaşayalım. Ama bunları yaşayabilmek istiyorsak o zaman hakikaten kutsal kitaplarımızın tümüne uymamız gerekiyor. İdrak etmemiz gerekiyor. Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Bu değişiklikleri yaşamak istiyorsak Rabbimizin özel yardımına ihtiyacımız var. Ve Allah'a teslim olmuş olan insanların bize yol göstermesi söz konusu. Rabbimiz hamdeler şükrederiz hiçbirimizi yalnız bırakmamış. Bize dostlarına eşlik ediyor. Yeter ki biz Rabbimize yönelelim ve bu dostları, Rabbimizin bu dostlarını Allah'tan soralım. Bunu eklemek istedim. Ve buna bağlantı olarak tabii sizin sualinize geçmek istiyorum. Bu Allah'a teslimiyeti ve sevgiyi örnek olarak yaşamış olan birçok Allah dostları var. Ben Almanya'da yaşıyorum. Burada Zank dediğimiz, yani Saint dediğimiz, Aziz dediğimiz Allah dostları. Türkiye'de, Anadolu topraklarında yüzlerce, belki binlerce Allah dostlarının örneği. Bunların en meşhurları tabii Yunus Emre, Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri ki bunlar bütün dünyada tanınıyorlar. Ama müsaade ederseniz iki tane şiir ya da dua seçtim. Öncelikle Assisi'li Aziz François'ın barış duası. Kendisi 12. yüzyılda yaşamış. 1181'de doğmuş İtalya'da Assisi'de. Ve onu size okumak istiyorum ve inanıyorum ki onun söyledikleri hepimiz için geçerli ve hepimiz paylaşabiliriz bunu. Rab, beni kendi barışın için alet olarak kullan. Nefret olan yerde ben seveyim. Hakaret edildiğinde af edeyim. Geçimsizliğin olduğu yerde aracılık yapayım. Yanında olan yerde gerçeği söyleyeyim. Şüphe olan yere inanç getireyim. Umutsuzluğun olduğu yerde ümit vereyim. Karanlığın hakim olduğu yerde sevgi ateşini yakayım. Ruhsal acıların olduğu yere sevinç getireyim. Beni teselli etmeseler de ben teselli edeyim. Beni anlamasalar da ben onları anlayayım. Beni sevmeseler de ben onları seveyim. Çünkü kim kendini verirse karşılığını alır. Kendini unutan çok şeyler kazanır. Başkasını affeden affedilir. Ve öldüğünde sonsuz hayata kavuşur. Evet, çok önemli sözler. Hakikaten Allah'a teslimiyeti ifade eden sözler benim idrakimce. Ve Yunus Emre ile bağlamak istiyorum. Assisi'li Aziz François 12. yüzyılda doğmuş. Ondan 50 yıl sonra Yunus Emre Hazretleri Anadolu topraklarında. Ama ikisi de öyle benim idrakimce aynı güzellikleri yaşamışlar. Yunus Emre Hazretleri, ben geldim sevgi için, gönüller dost avı için. Ben gelmedim dava için, gönüller yapmaya geldim. Gelin biz tanışalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünyada kimse kalmaz. Ve başka bir dörtlüğünde, biz kimseye kin tutmayız, ayar dahi dosttur bize. Nerede ıssızlık var ise mahile bağışardır bize. Adımız miskindir, düşmanımız kimdir bizim? Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. İnşallah bu güzel örnekler, bu güzel insanlar, Rabbimiz bizim de bu güzellikleri yaşamamızı istiyor. Herkesin yaşamasını istiyor. Ve hepimiz inşallah bu sevgiyi başka insanlarla paylaşalım. Allah'ın bizim için bize hediye ettiği bu sevgiyi yaşayalım, paylaşalım. Başkalarının da yaşamasına vesile olalım inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Zaven Bey, ben tekrar size yöneliyorum efendim. Allah bizden başkaları için yaşamak hedefine ulaşmamızı istiyor konuşmalarınızdan. Hem Emre Bey'in hem de sizin konuşmalarınızdan bunu anladım. Çevremizdeki insanları yüceltmemiz, kendimizden üstün tutmamız Allah'ın temel isteklerinden bir tanesi bizler için. Yeni ahitte de Allah Teala altını çizmiş, komşumuzu en az kendimiz kadar sevmemizi istiyor Rabbimiz. Bu hedefe nasıl ulaşacağız?
1: Her şeyden önce ben Emre Bey'in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten de örnek alınacak veliler çok. Tarih boyunca da olmuş. Yunus Emre Hazretleri'nin örneğini verdi, Aziz François'ın şiirini okudu. İncil'de de
3: Aziz İstepanos ilk şehitlerden bir tanesidir Hristiyanlık tarihinde. Ve Allah'ı ve onun güzelliklerini vaaz ederken taşlanarak öldürüldü. Taşlar üzerine geldiği an söylediği bir söz var. Allah'ım onlar ne yaptığını bilmiyor, sen onları bağışla. Bize yapılan zulümleri, bize yapılan kötülükleri nefret duygusuna ulaştırıp yüreğimizde o kişilere karşı acı ot yetiştirirsek sevmekten uzaklaşırız. Şeytanın tuzaklarından birine düşeriz. Nefret aslında şeytanın o ruhsal yönde önümüze döşediği mayınlardır. Haklı görüyoruz kendimizi. Halbuki biz hizmet için varız. Allah'a hizmet ve insana hizmet. Bütün eğer 10 emri düşünürseniz 2 lehvaydı. Birinci lehva Allah'la olan ilişkimizi belirliyordu. Başka ilahların olmayacak. Kendine oyma putu yapmayacaksın. Seplerimi, kutsal günlerimi tutacaksın. Ve Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. Birinci lehva bu. İkinci lehvada anana babana hürmet edeceksin. Çalmayacaksın. Yalan konuşmayacaksın. Katletmeyeceksin. Bunlara baktığın zaman insanla olan ilişkilerimizi gösteren lehvaydı. Ve İsa Mesih'e gelip de sordukları zaman en büyük emir nedir diye o dedi ki Allah'ı, yaratıcını kendi aklından, kendi canından, kendi yüreğinden, kendi ruhundan daha çok seveceksin. Buna eş bir emir var. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ayırmadı bunu. Bir maddenin A ve B şıkkı gibi. Eğer Allah'a inanıyorum diyor da insan kardeşinden nefret ederse ona kutsal kitabımız katil diyor. Bakın size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu

0: Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlenmesine neden olmaz. Yine başka bir yerde, biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Kardeşinden nefret eden katildir. Ve hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz diyor. O zaman katletmek sadece karşımızdaki insanın canına kıymak, yok etmek değil. Katletmek o kişiyi Allah'ın değer verdiği, yarattığı bir insanı dışlamaktır, yüreğinden atmaktır. Burada bulunan, hizmet gören, dışarıda olan herkes Allah'ın canlı mabetidir. Çünkü siz size ait olan bir ruhu taşımıyorsunuz. Ben bana ait olan bir ruhu taşımıyorum. Allah'ın vermiş olduğu ruhu taşıyorum. O zaman ben devamlı hatırlatmak istiyorum insanlara. Kendi el yapımız, taştan yaptığımız mabetlere saygı gösteriyoruz, değil mi? Oraya birinin çöp atmasına yahut da oraya hoş olmayan bir şekilde girmesine izin vermiyoruz. O zaman kendi yaptığımız mabetlere bu kadar itina gösteriyorsak, Allah'ın yaptığı, yarattığı canlı mabede neden bu kadar hor davranıyoruz, nefret ediyoruz? Bunu herkesin düşünmesi lazım. Allah'a saygı göstermek, insana saygı göstermekten geçer. Allah'a giden yol, insan kardeşinin yüreğinden geçiyor. Ona ulaşamayınca Allah'a ulaşman mümkün değildir. Bunun için Yunus Emre Hazretlerinden örnek verdi, şiirini okudu Emre kardeşim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir köy ağası kendisine borçlu olan bir köylüyü borcunu ödeyemediği için dövüyor. Adamlarını dövdürüyor. O ara ezan okunuyor, camiye gidiyor. Yunus Emre Hazretleri de geliyor, caminin kapısına oturuyor. Köy ağası camiden çıkıyor, bakıyor ki Yunus Emre orada oturuyor. Diyor ki, ezanı duydun mu? O da diyor ki, duydum. Niye gelip namaz kılmadın diyor. O da diyor ki, sen girdin kıldın da ne oldu? Gönül kırdın, gönül kazanmaya gittin. Gönüller kırarak Allah'ın gönlünü kazanamazsın. Yüreğin neredeyse diyor, hazinen oradadır. Hazinen neredeyse, yüreğin oradadır. Allah bütün güzellikleriyle benim yüreğimdeyse, sözleriyle benim zihnimdeyse ve onun yolu benim ruhumun ışığıysa sözleri, o zaman ben gerçek ibadet ediyorumdur. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Emre Bey, bu güzel ifadelerden sonra altıncı soruyu size de sormak istiyorum efendim, müsaade ederseniz. Allah bizden başkaları için yaşamak emrini en önemli unsur olarak kabul ediyor. Çevremizdeki insanları yüceltmemiz, kendimizden üstün görmemiz Allah'ın temel dileklerinden bir tanesi. Komşumuzu kendimiz gibi sevmemizi istiyor Allah Teala aynı zamanda. İnsanlık bu hedefe nasıl ulaşır efendim?
2: Allah razı olsun. Evet, Allah Teala için bir hizmette bulunmak istiyorsak, tabii ki Allah Teala için yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Allah Teala'nın bizim yaptıklarımıza ihtiyacı yok. Ama biz Zaten Bey'in de söylemiş olduğu gibi başka insanlar için olursak, o zaman Allah Teala bunları kendisi için yapılmış olarak kabul edecektir. Bu çok önemli bir husus. Biz kendimiz için değil, başkaları için olacağız. O zaman aslında kendimiz için olmuş oluruz. Çünkü asıl Rabbimizin bizi ulaştırmak istediği mutlulukları yaşayacağız. Ne kadar çok başkaları için olursak ve Allah için başkaları için olursak, sevgi için başkaları için olursak, o zaman Allah'ın bizim için dilediği ya da bize yaşattırmak istediği o sonsuz mutluluklara ulaşacağız.

0: Bunu gerçekleştirmek tabii teslimiyeti ve teslimiyetleri gerektiriyor. Hem seveceğiz, hem sevdireceğiz. Nefret etmeyeceğiz ve nefret ettirmeyeceğiz. Bunu yapabilmemiz için Allah'ın bize kitaplarında vermiş olduğu formülü uygulamamız lazım. Aslında Rabbimiz her şeyi elimizin altına vermiş. Bu formülü bizim bulmamız gerekmiyor, keşfetmemiz gerekmiyor. İlk etapta bütün program boyunca söylemiş olduğumuz niyeti kişi kalbinde oluşturmalı. Bu en önemli husus, Allah'a yönelmek. Bu dileği zaten Rabbimiz kalbimizde görürse o zaman o da bizi kendisine ulaştırmaya gidecektir. Ve bizde gereken değişimleri yürürlüğe sokacaktır. Hayata geçirecektir. Bunu biz zaten kendi kendimize yapamayız. Ama bu dileğin sahibi olursa Rabbimiz ki bütün insanların kalbine sürekli bakar. O zaman kalbimize bunu görecektir ve bize yardımcı olacaktır. Bizi yalnız bırakmayacaktır. Kendisi ulaştıracaktır. Sanırım bu en önemli adım. Ve tabii ki komşuları kendimizden daha çok sevebilmemiz için nefsimizdeki afetlerden kurtulmamız lazım. Nefsimizi yok etmemiz lazım. O zaman belki başka insanların bize yapmış olduğu yanlış davranışlar artık önemli olmayacaktır. Ama bizim onlara ulaştırmış olduğumuz doğrudan davranışlar önemli olacaktır. Ve belki bizim onların kötülüklerine karşı bizim doğru davranışlarımız onların da değişmelerine sebep olacaktır. Onların da bu gerçeği idrak etmelerine sebep olacaktır. Onların da bu sevgiyi yaşamasına sevgi olacaktır. Çünkü sonuçta Yunus Emre'nin dediği gibi bu dünya kimseye kalmaz. Bu dünya fani. Ve inşallah bu hayat dilimi içerisinde zamanımızı Allah'ın rızası doğrultusunda en güzel şekilde kullanabilirim. Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun.
1: Emre Bey, süremiz biraz daraldı ama ben size kısa cevaplamanızı arzu ettiğim bir soru sormayı arzu ediyorum. Kutsal kitaplarım kötülük edene karşı kötülüğe maruz kalan kişi hakkındaki hükmü nedir? Bunu öz ve kısa olarak izah edebilir misiniz efendim?
0: Bununla ilgili ayetleri uygularsanız birkaç tanesini okuyayım. Hakikaten çok önemli bir konu ve Rabbimiz bütün kutsal kitaplarını bunu dile getirmiş. Ve hayata geçirmemizi istiyor. Matta İncil'inde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fakat ben size derim, düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin. Âl-i İmrân suresi 119. İşte siz böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz. Eski ahitte 1. Samuel bab 24 17. ayet-i kerimede Rabbimiz ve Davud'a dedi sen benden daha salihsin. Çünkü ben sana kötülükle ödediğim halde sen bana iyilikle ödedin. Luka İncil'inde 6. bab 35. ayet-i kerime. Fakat düşmanlarınızı sevin, onlara iyilik edin ve hiç ümitsiz olmayarak ödünç verin. Karşılığınız büyük olacaktır. Ve Rabbimiz Fusilet Suresi 34. ayet-i kerime son olarak bunu söylemek istiyorum. İyilik ve kötülük eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Zaman Bey, son anımıza geldik programımızın. Son cümlelerinizi alarak programı kapatmak durumundayım efendim. İnşallah sizi dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Ben de yine kutsal kitap İncil'imizden Emre Bey'in söylediği gibi çok güzel konulara değindi. O Allah'ın o içinde hayat olan sözlerini biz yüreğimize ekerek yeşertmekle yükümlü çiftçileriz. Onun için dört kitap tek dilek de ben de seslenmek istiyorum güzel kardeşlerime.
1: İnşallah, buyurun.
2: Kutsal ve sevgili seçilmişler olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Sevgi bir giysi gibi olmalı bizde. İmanımız böyle olsun bizde. Birbirimize olan sevgimiz böyle olsun. Size yapılan bir haksızlık benim yüreğimi acıtsın. Çünkü sen ve ben ve bir başka kardeşim biriz. Çünkü hepimiz aynı yaratıcının, Allah'ın yarattığı canlarız. Her birimiz onun ruhunu taşıyoruz. Sizdeki ruh başka, bendeki ruh başka değil. Size o canı veren de o yaratıcı, bana da, bir başka kardeşime de. Biz ruhta kardeşleriz. O zaman bu yetkin bağ olan sevgiyi giyinelim, sevgide büyüyelim. Bu iman yolculuğu yolcusunun en büyük özelliğidir. Sevgiyi giyinmek.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ben birkaç cümleyle sizden de kalbinizden çıkacak terennümleri duymak istiyorum. Sonra programı kapatacağız efendim. Buyurun.
0: Allah pek çok razı olsun. Zaven Bey'in bu güzel sözlerinden sonra fazla bir söz söylemek bana düşmüyor. Ama çok önemli şeyler söyledi kendileri. Biriz dediler. Ve hepimiz hakikaten kardeşiz. Bunu idrak etmemiz lazım. Bunu paylaşmamız lazım. Bunu birbirimize söylememiz lazım. Ve inşallah Allah'ın sevgisini yaşarsak, paylaşırsak o zaman Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Biz birbirimizi farklı görerek Allah'ın rızasını kazanamayız. Birbirimizi severek ancak Allah'ın rızasını kazanabiliriz. İnşallah hepimiz bunu idrak edelim. Bu sevgi tohumlarını dağıtalım. Ve bu programda inşallah çok güzelliklere vesile olsun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Ben de sizi tanımak, özür diliyorum.
1: Estağfurullah, buyurun efendim.
2: Emre Bey, ben de sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Belki siz Almanya'dasınız, ben buradayım ama sevginin sınırları yoktur. Sevgi mesafe tanımaz. Yüreğim sizinle. Hissediyor musunuz onu? Sizi seven yüreğimi.
0: Hissediyorum. İnşallah siz de hissediyorsunuz. Çok çok güzel bir zaman oldu. İnşallah tanışmak nasip olur.
2: Bugün gönüller birleşti. İnşallah bir gün bedenlerimiz de bir araya gelip kucaklaşırız.
0: İnşallah. Ben de çok bunu diliyorum. Rabbimizden. Allah razı olsun.
1: Sevgili misafirlerimiz, sevgiyle kalın, Allah ile kalın diyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size iki kat versin. Ve üzerindeki nimetini tamamlasın. Ölmeden evvel ölmek. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunun cevabını verebilmek için evvela ölüme gitmemiz lazım. Ölüm nedir? Bir insanın vücudunda 70 milyardan fazla hücre var. Bu 70 milyar hücrenin her birinde mitokondriler var. Yani elektrik üreticileri. Onların ürettikleri enerji sebebiyle fizik vücudumuz her türlü fonksiyonu gerçekleştirebilir. Yapacağı her şey bu muhtevaya bağımlıdır. Mitokondriler elektrik ürettiği için bütün işlevler görülebilir. Düşünebiliriz, konuşabiliriz, görebiliriz, hareket edebiliriz. Midemiz, bağırsaklarımız, kalbimiz, her şeyimiz çalışır. Neyle çalışır? Mitokondrilerin ürettiği elektrik enerjisiyle.

Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin diyor. Nimetlerini 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, işte vücudumuzdaki mitokondriler elektrik üretimi durdurdukları zaman ölürüz. Ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler, ölüm melekleri? O kişinin üzerindeki kontağı kapatıyorlar. Ve mitokondriler elektrik üretimini devam ettiremiyorlar. Ettiremeyince önce beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ölümle birlikte nefsimiz ve ruhumuz için onların yerleşim mahali olan, onların yuvası olan, sığınağı olan fizik vücut artık onlara sığınak olmak vasfını yitirir. Çünkü ruh emr alemine aittir. Nefs berzah alemine aittir. İkisi de bu aleme ait değildir. Ve ölümle beraber fizik vücudumuz artık onlar için bir ilticagah olamaz. Sadece bir görüntü haline girer. Eğer nefsinizle zahiri alemde bir tayin mekan gerçekleştirirseniz, o zaman göreceksiniz ki bu zahiri alemde bulunan hiçbir şey sizin için madde değildir. Evin duvarlarının içinden geçebilirsiniz. Çatısından çıkabilirsiniz. Çatı kapalı olsun. Sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanlar da aynıdır. İşte hayatta olan bir insan öldüğü zaman cesedi, ölen o ceset artık bir cansız nesnedir. Dolayısıyla sadece bir görüntüden ibarettir. Kime? Nefse. Kime? Ruha. Ruh da, nefs de vücudun içine giremezler. Çünkü vücut artık sadece bir görüntüdür. İşte Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları vücudunuzdan ayrılan ruhu beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Sitet-i Münteha'ya kadar birlikte gelirler. Sitet-i Münteha'dan öteye de ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak olayı fena fillah'tır. Allah'ın zatında yok olmak demektir. Peki bu 700 kat ne demek oluyor? Bire 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu şu dünyada bir hayat yaşar. Sonra da bir gün ölür. Bu hayatı yaşadığı sürece
O kişi Allah Teala'dan yardımlar alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları çok üst seviyede kişiye gelmeye başlar. Bir insanın Allah'tan aldığı yardımlar nelerdir diye mi soruyoruz? O zaman cevaplara gelin beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala'dan hiçbir yardım alamaz ve öldüğü zaman da mutlaka gideceği yer cehennemdir. Hangi istikamette yardım alamaz? Rahim esmasıyla yardım alamaz. Allah'ın rahmet esması bütün insanlar için vardır. Onlara şu dünyada yaşamaları için oksijeni, suyu, gıda maddelerini, giyimlerini, kuşamlarını sağlayan Allah'tır. Allah'ın rahmet esmasıdır. Ama Allah'ın bir de rahim esması var ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde tecelli eder. Neyi oluşturur rahim esması? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ama dilerse rahim esması derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi inen nefse de emaretin bis-su'i ila ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, rahim esmasıyla tecelli neleri ihtiva eder? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Etti, kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin durumuna göre o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alır veya görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Ya o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ya da işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Öyleyse kişinin kendisine yapılan davete icabet statüsü içerisinde Allah'ın davranış biçimi bu. Kişi davete sadece icabet etmez, karşı çıkmamıştır, kavga da etmemiştir. Davet yapana da saldırmamıştır. Onunla bir tartışmaya girmemiştir. Ondan nefret de etmemektedir. Bu kişi sadece kendisine davet yapmıştır. Ama daveti kabul ettiğine dair bir işaret yoktur. Kabul etmemiştir daveti. İşte böyle bir insanda Allah-u Teala hastalar üzerindeki engelleri kaldırır. Başka birisi de Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Hem de öfkelenmiştir, kavga etmiştir kendisine bu tebliği yapanla. Onu aşağılamaya çalışmıştır. Böyle olanların da Allah-u Teala uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ikinliği alıyor. Ama bu kişi sadece
kabul etmeseydi, kavga etmeseydi, anlaşmazlık çıkarmasaydı, o zaman sadece hastaları üzerindeki engeller alınacaktı. Yani işitme konusundaki onun işitme hastasının üzerindeki mühür açılıyor sadece. Hastanın üzerindeki engel, işitme hastasının mührü açılıyor. Kalbindeki mühür açılıyor Allah-u Teala tarafından. Gözlerinde de bir değişiklik yok. Sadece görme hastasının, basar isimli görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perde alınıyor. Öyleyse öyle kavga etmeden sadece kabul etmeyenler için hastalar üzerindeki engeller alınıyor. Kavga edenler için uzuvlar üzerindeki engeller alınıyor. Ya bu kişi başkalarını da Allah'ın yolundan çıkartmaya çalışan birisi ise kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmaya da inanmıyor. Başkalarının da hayır diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. İnsan vücuduna hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür diyor. Onun için diyor, kim size Allah'a ulaşmayı dileyin falan derse o mutlaka yalan söylüyordur diyor. Onu diyor reddedin. İşte bu davranışın sahibi olan kişinin hem görme, işitme, idrak etme hastalarının engelleri konur. Hem de uzuvların, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engeller konur. Ondan sonra da o kişinin kalbine Allah-u Teala ekinleti koyar. O kişi görmez, işitmez ve idrak edemez. İşte biz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala bu engellerin hepsini birden kaldırıyor. Kaldırırsa ne olur? Kaldırırsa o zaman kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun söylediklerini irşat makamının kendisine söyledikleri olarak değerlendirir, işitir ve idrak eder. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişilerindeki faaliyetine şöyle devam eder. O kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne yapar? Sonra o kişi üzerinde yeni bir tesir icra edecektir Allah-u Teala. Göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gireyince. Sonra ne yapacaktır? O kişi için Allah-u Teala'nın bundan sonra yapacağı şey فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. O kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah-u Teala tecellilerini devam ettirecektir. Ne olur? Bu kişinin üzerindeki tesirlerini Allah-u Teala devam ettirecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nurları onun
fazla beraber gelecektir ama kalbin içine o delikten geçerek, Allah'ın göğsünü yardığı delikten geçerek, o menfezden geçerek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde %1, sonra da %2 rahmet birikimi olacaktır. Bu birikim olduğu zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olursa ne olur? O kişi mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Ve sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. İşte o mürşide tabiiyetten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği olaylar cereyan edecektir. Şimdi kişi mürşidine ulaştı. Ölmeden evvel ölmenin başlangıç noktası burasıdır. Ölmeden evvel öldüğümüzde ne olur? Öldüğümüzde ne oluyordu? Eğer ölmeden evvel ölmemişsek, Allah'a ulaşmayı dilememişsek ruhumuz vücudumuzdadır. Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları bu vücuttan ruhu çıkartacaklardır. Daha doğrusu ruh, fizik vücut ölünce otomatik olarak açıkta kalacaktır. Çünkü fizik vücut onun için artık bir görüntüden ibarettir. O ruhu yanlarına alacak ve Allah'a ulaştıracaklardır. Nasıl? Beraberce zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katta da yedi tane alem geçmek suretiyle yedinci katın sonuna ulaşacaklardır. Ve orası Sitretül Müntaha'dır. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oradan o ruh dikey olarak Allah'ın zatına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi ölünce ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Peki, kişi hayatta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidine ulaştırdı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirince ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşmıştır. O dergahta ayrılır. Oradan da devrin imamının dergahına yatay bir yolculukla Sebil isimli bir yol üzerinden ulaşır. Ve onarlık saflardan bir tanesine hangisine uygunsa yeri oraya ulaşır. O safta yerini alır. Her saf 10 ruhtan oluşur. Onarlık dizler halindedirler. Her safın önünde rahleler, rahlelerin üzerinde de mutlaka herkesin bir Kur'an-ı Kerim'i orada onlara ders öğretmek üzere hazır vaziyette bekler. Oturmak bizim gibi masalar üzerinde oturmak değildir, yere oturulur, rahleler de yerdedir. İşte bu ruhlar yükselecek noktaya geleceklerdir. Burada Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ruhun vücuttan ayrılmasının yanı başında Allah-u Teala'nın o kişiye 7 tane nimeti söz konusudur. Birisi budur. Ruhun vücuttan ayrılması nasıl gerçekleşir? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona senin Allah'a mülaki olmak günün, gövmüttelakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. Ben Allah'ın emrini tebliğ etmekle vazifeli olarak geldim. Görevi ben devralıyorum der. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu yerleşme bizim büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü
hilesinden korunmamız anlamına gelir. Bir koruyucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir vakayla karşı karşıyayız.

Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütün insanlar için birinci işlem devrenin imanın ruhunun başlarının üzerine gelmesi, ikinci nimet bunun üzerine ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşmasıdır. Üçüncü nimeti Allah-u Teala'nın mürşidi ulaştığımız zaman o kişi için onun günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala kim diyor mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa ve bu seviyede bir mümin olursa, yani imanı artan kalbine iman yazılır. İmanı artan bir mümin olur. O zaman diyor onların günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşlemlerden birisi başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. İkincisi bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncüsü günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncüsü o güne kadar Allah-u Teala bize her bir derecelik sevabımıza 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ikinci kata ulaştığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala size 1'e 700 versin sözü bununla alakalıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o hayatı boyunca sadece her yaptığı sevaba karşılık 1'e 10 almış olan birisidir. Ama ölmeden evvel ölürse, daha ölmeden evvel o kişinin alacağı nimetler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse nasıl bir olay bu? Daha yakından bakalım. Merceklerimizi olayın üzerine fokus ettirelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'dan saydığımız hediyeleri aldı ve mürşidine ulaşıp taviyetini gerçekleştirdi. Ruh vücuttan ayrıldı. Kişi ne yapacak? Zikir yapacak. Zikir nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın, rahmetle salavatın ulaşmasını temin edecek. Bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinde oraya ulaşıp rahmet de fazl da salavat da yerleşecek mi? Hayır, sadece başlangıçta %2 rahmet yerleşir. Daha fazıllar nefsin kalbine girmeden evvel rahmetin ulaşabileceği en yüksek rakam
%2'dir. %2 rahmet gelir, kişinin kalbine girer. Ve bu rahmet %2'ye ulaştığı zaman kişi mürşidine ulaşma hakkını kazanmıştır. Söylediğimiz gibi hacet namazını kılmıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ama kalbine o ana kadar giren sadece %2 rahmettir. Ne zaman rahmetle fazl, rahmetle salavat o kişinin kalbine girip de fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak? Ancak mürşidine tabi olduktan sonra. Tabi olunca ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamın dergahına gider. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin ruhunu birinci kata yükselme hakkıyla mükafatlandırırsa, o kişi de ilk 6 kata kadar çıkabilen kervana katılır. Bunlar insan ruhları kümesidir. Giden kervan dediğimiz deve kervanı değil, insan kervanı. Bunlar zemin kattan birinci kata kadar yükselirler ve birinci katta secde ederler. İlk defa gelen birisi eğer birinci kata çıkma hakkını elde ettiyse birinci kata kadar çıkar ve orada bekler. Diğerleri ikinci kata çıkacaktır. Birinci katta sadece açıkta secde edilir. Ne zaman kişi ikinci kata çıkma yetkisini alırsa, diğerleriyle beraber ikinci kata kadar çıkabilmeye başlar. İkinci katta da su arınma havuzları vardır. Burada su arınma havuzlarında kişinin ruhu su arılır. Sonra üçüncü kata kadar yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescit köşkün alt katında en sonda yerini alır. Ve diğerleri üçüncü kata yükselirler ama o yükselemez. Ne zaman üçüncü gök katına çıkma hakkını elde ederse o zaman üçüncü kata çıkacaktır. Önce mihenk menfezinden üçüncü kattan dördüncü kata çıkma yetkisini alacaktır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecektir. Ne zaman beşinci kata çıkma yetkisini alırsa Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Ne zaman altıncı kata çıkmak yetkisini elde ederse, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanacak, nurlanacak ve yüzü açık yeşil beyaz hale geldikten sonra bu kalıcı olursa o zaman yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihin'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur.
Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alemde indi ilahidir. Kişi zikir hücrelerindeki sürecini tamamlamadan sesedi müntahaya ulaştırılmaz. Sesedi müntahaya ulaşan her ruh için oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi ne yapmıştır? O kişi 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta bu kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren hep kazandığı her dereceye karşılık 1'e 10 alıyordu bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine ulaşmadan evvel. Ama ulaştığı andan itibaren 1'e 100 almaya başlar. Ve birinci kata kadar böyle devam eder. Ruhu birinci kata ulaşıncaya kadar. Ne zaman ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, 1'e 100 olarak aldığı değerler 1'e 200 kata çıkar. Ne zaman ruhu üçüncü kata ulaşırsa, iki katlı köşk dergaha ulaşırsa, orada secde eder sadece buraya, bu noktada o kişinin kazandığı derece artık bile 300 olur. Ne zaman Beytül Makdes'in aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 400 alır. Ne zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 500 olur. Ne zaman Sıbkatullah olma makamına ulaşırsa oraya, o noktadan itibaren 1'e 600 almaya başlar ve ne zaman 7. gök katına ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşırsa o noktadan itibaren 1'e 700 almaya başlar. İşte Allah Teala'nın indinde bir kişinin 1'e 700 almaya başladığı nokta ancak o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sağlanır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin anlamına gelen 700 kat versin ifadesi bununla alakalıdır. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Nasıl öldükten sonra herkesin ruhu, eğer o vücuttaysa otomatik olarak ölüm melekleri tarafından alınacak, Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmışsa, zaten ölmeden evvel ölme işlemini kişi gerçekleştirmiş. Bir defa daha ikinci bir ruhu yoktur ki kişinin o ruh gelsin de alsın. İkinci ruhu yoktur ama Allah'ın zatındaki ruh geri gelir. Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler vücuttan çıkardıkları değil, Allah-u Teala'dan gelen ruhu görev yapsınlar diye çıkardı ruhu. Alırlar, Allah'ın katına götürürler ve teslim ederler.
Böylece o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi nasıl tamamlanıyorsa, ölümden sonra da o kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ikinci defa gerçekleştirilir. Ama bu, ölmeden evvel ölenler için ikinci defa gerçekleştirmek söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, o kişi velayeti ihraz etmediyse, Allah'ın evliyalarından biri olamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin ruhu vücudundadır. Vücudundaki ruhu Allah'a ulaştırırlar. Onlar 1'e 700 falan alamazlar. Dünyadayken 1'e 10 alırlar. O kadardır onların nasipleri. Ama ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, 1'e 700 kat nimet almayı gerektirir Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir zikir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Ölmeden evvel ölmek. Allah Teala bu sohbetleri dinleyen herkesi ölmeden evvel ölmek ve Allah'ın ermiş evliyası sıfatlarına kavuşmak imkanını versin. Duamızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Kim böyle bir dilekte bulunursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kendisinin gayretiyle değil, Allah'ın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı vakasından hareketle, o kişi ölmeden evvel Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır o kişinin ruhu. Ölmeden evvel böylece ruhu Allah'laştığı için kişinin ölmeden evvel ölmüş olacaktır. Darısı ölmeden evvel ölmeyenlerin başına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat Allah ve salala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm Teâleyhim gâlil maglûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey, mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün

Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları insanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için hem de gene aynı kişinin başkalarına kötü davranan kişinin kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim, 37 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Cehenneme giren, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişi cehennemden birden çıkamayacaktır. Cehennemin gökleri çatladığı zaman da cehennem içindekilerle beraber enerjiye çevrilecektir. Çıkış, hayır, mümkün değil. Sonsuza kadar bir kim bilir kaç bin senelik, kaç milyon senelik, belki kaç milyar senelik bir azap müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah Teala müsaade etmez. Bu Allah Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen

bir olgu değildir. Allah Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %2 %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin 3.'süne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olmuştur? Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi bir defa cennet saadetini garantilemiştir. 3. kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse İnsanoğlunun mutluluğu yaşayabilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak. Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta, sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar, size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde
Her şeyin en güzeli sizin olacaktır. Bunun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah-u Teala mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır. Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan gelen nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala "Femen yuridullahu en yehdiyehu eşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a, yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur.
ve o kişinin iradesini Allah-u Teala daha ötede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin iç dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesedir. Ki bu nokta kişinin iradesinin Allah-u Teala'ya teslimi, Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki şey artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle 198 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle bu kişi hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saatinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah-u Teala.
ve sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en üstün mahluku olan insan neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ ve onun içine ruhumdan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu. Ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. Bu ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun %51'ine kadar Allah ulaştırıyor. Ki o insan kendisinde olan emaneti, ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder. İade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah-u Teala, emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim olmak istiyor. Fizik bedeni teslim olmak istiyor. Nefsi teslim olmak istiyor. Ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini devamlı Allah Teala onlara cevap verir.
Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur. İradenin teslimi mürşitler için değil, eşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi, mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o irşat makamına tayin edilir irşada, memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten devrin imamlığı görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hazreti Musa için, Hazreti İsa için, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hazreti İbrahim için, Hazreti Nuh için hep nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam bulduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler.
İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir. Ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara kızmazlar, öfkelenmezler. Onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor. Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah Teala'nın istediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve
yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah-u Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle. Onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu. "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları, onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler, hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek, tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
El Fatiha me as

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış, niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını, cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka
Mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin. Bir başka ifadeyle gene bizim tabirimizle, insanların tabiriyle evliya olabilsin. Aslı veli olabilsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, olaylara baktığımız zaman Allah'ın her şeyi biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi iskeleden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacak. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesine müntahaya ulaşacak.
Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, birliğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah birliğindedir ifadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir. Ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise, yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. Eşlik kişi bunu önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediği ise budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar insanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım.
Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarında görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah-u Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi, fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse

Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, müşteriye tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, 4. Nefsin Allah'a teslim olması, 5. Muhlis olmak, 6. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, vecd, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah-u Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada mutluluktan başka güzel şey? Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah-u Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz.

Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır. Bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yüksel olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutluluğumuzu temizleyecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin İç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, yedi kat gökleri,
Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra iradenizde Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten emin insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek. O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda, her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, nefislerini, nefislerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kafı olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdik ki herkes çok para kazansın ve para kazanmanın bunları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi %98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlardır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi Devrin İmam'ıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes, herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık bu kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %50'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salam.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta l-müstakîm. Sırâta l-ezzîne en'amte aleyhim. Gâyrul mağdûbi aleyhim ve l-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin, bütün mukaddes kitapların, elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah Teala aynı şeriatı vermiştir ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah Teala. Davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulüdür. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş ama bütün kavimlerde bu Resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah-u Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.

her devirde, her kavmin içinde diyor, onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye, o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller gönderiniz diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi, hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah Teala. Ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır. Ve davet edecektir. Ve ayetleri tilavet edecektir. İşte Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor. Ümmilerin arasından beas ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim. Ve tilavet göreviyle görevliler. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir resul beyaz ederiz diyor. Vazifeli kalırız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi, Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nâhl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde diyor Resul beas ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görülüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resuller'de görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1. 2. Bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek. Onları velayete ulaştırmak. 3. Onlara kitap öğretmek. 4. Onlara hikmet öğretmek. Ama bir de 5.'si var. Hikmetin de ötesinde bilmedikleri şeyi söylemek. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir kavim resulünden değil, bir nebi resulden bahsediyor. İşte diyor Allah Teala tıpkı onlar gibi Allah sizler için de bir nimet olmak üzere sizin aranızdan birini Resul gönderdi. Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum malem tekünü talemun. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala bir nimet olmak üzere kavimlere bir şeyler gönderdiğini söylüyor. 151. ayet-i kerimede de tıpkı onun gibi diyor size gene, yani bir nimet olmak üzere size sizin aranızdan bir Resul, bir Peygamber Resulü gönderdi. Ama muhtevaya baktığımız zaman size Allah'ın ayetlerini okur, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir. Ama hikmetin de daha ötesini de öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Resullerin 5 tane görevi var. Davet bütün kavim Resullerinde 4 aşama gösterir. 5. aşama hidayetin ötesidir. Lise davet müessesesinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Allah Teala bakalım ne diyor Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz semina, işittik, münadiyen, nida eden, nida edici, bir seslenici, bir davetçi, yunadi, nida eden, seslenen, lil imani, iman için, insanların amenü olması için, insanların Allah'a ulaşmayı
dilemeleri için lil imani iman sahibi olsunlar, inansınlar diye en aminu bi rabbiküm Rablerine aminu olsunlar diye. Yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ve amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Ve amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Alimler 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün Resullerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam Suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena me'al ebrar. Bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda sicinde olduğunu söylüyor. Allah Teala bütün Resullerine mutlaka illiğini gösterir. Yedinci katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi ebrardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir.
Onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastalığının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak. Kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ihbat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mestürenin kışavetin alınması, işitme hastasından, kulaklardaki vakranın alınması, işitme hastasının mührünün açılması, her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkran olarak belirir Allah-u Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah-u Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örter. Ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür. İfade ve kefir anna seyyiatına, bizden seyyiatimizi ört, bizim seyyiatimizi, günahlarımızı ört, kaybettiğimiz dereceleri ört, örttü Allah-u Teala. Ondan sonra ne yapacak? O kişilerde başka işlemler vücuda getirerek onu mutlaka 12 tane insanla huşu sahibi kılarak hacet namazına mürşidini göstererek mürşidine ulaştıracak. Veya kişi devrin imamının çevresinden birisidir. Devrin imamına tabi olacak. Veya o kavmin Resulüne tabi olacak. Tabiyet gerçekleştiği anda ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah-u Teala Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar ve aminu bi rüsûlihi ve Resullerine tabi olanlar, Resulihi, Resulüne tabi olanlar, Resulüne amenü olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne amenü olanlar, takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası
ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de ya eyyüellezine aminittekullâhe ey amin olanlar takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfleyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bi resulihi demekle Resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor aslında. Amin olmak, inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun. Ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle fazl verirken, sadece o kadarken, tabi olduğu andan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah-u Teala. İşte Rum Nur suresi 21. ayet-i kerime ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimede ise Allah Teala buyuruyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak ki hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve faz, rahmetle salavat. İşte Allah-u Teala hem rahmetle faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Ve Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve Allah Teala diyor ki ve size nur versin beraberinizde yürümek için. Onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafir lehum lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından
ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yebasuhumullâhü. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yebasuhumullâhü. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler, Allah onları diriltir. Süme ileyhi yürceun. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrinin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulunmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye. O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet, irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefe yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesi, sonra sevaba çevirmesi, seyyiatı örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için, ruhunu Allah'alaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin davete icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince, günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup. Allah ona mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi ne diyor Allah Teala? Sonra o kişi mürşide tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüzehim. Nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım. La taknutu min rahmetullah. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yâfırız zulüm ve cemiyâ. Allah bütün günahları mağfiret eder. İnne huvel gafurur rahim diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor.

ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazilet, fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazılların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki dereceleri yükselten ve dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıptan meleklerin görev aldığını, hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevabe çevirerek, hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak. Böyle bir dizaynda kişinin ruhuna, başının üzerine gelen ruh katından onların başlarının üzerine ruh gönderirim diyor, emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla ithal etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. E ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan sıratımızda kime ulaşan ruh? Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 defa 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah-u Teala ölüleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor.

Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an daveti ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala Vallahu yedu ila darüsselam. Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki ifadesi mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyor. Silm kökünden geliyor. Sinlam mim. Ve böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın daveti zatınadır. Zata ulaşmak davete icabeti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi küfürden kurtulan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezîne keferû ve kafirlerin durumu ke meselüllezî yen'iku bimâ lâ yesme'û illâ duâen ve nidâen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, bükmün, umyun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehüm la yakulun. Ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür. İşitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür. İdrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor. Hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü. Kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü. Kişinin işitme hastası mühürlü, semi isimli işitme hastası mühürlü. Kişinin görme hastasının da üzerinde gışavet var.
adamıyordu. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağır dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ya da hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah Teala diyor dalalette olanlar için ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hum la yaklun diyor. Fehüm, bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler, yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki, kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şey söyleniyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kulları davete
icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah.
0: Evet söylüyor.
1: Allah Allah Allah.
0: Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Hah. Allah Allah Allah.
0: Ne güzel.
1: Allah Allah Allah.
0: O da söylüyor. Her şey, her şey onun
1: Allah
0: adını söylüyor.
1: Allah Allah
0: Allah. Büyük ne baba.
2: Oo, Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
3: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba. Sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derecat kaybı veya bir derecat kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta yerimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizle kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak, bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına birlik yapmadığı takdirde, yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iş niyazında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah, Allah, Allah diye, o kişi derecat kazanmaz.
Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini boşuna geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettelileyi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş." Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsınız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibin melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah-u Teala'yı zikretmektedir ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşidine de ulaşmamıştır. Sadece
Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet kelimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği
fazıllarla %7 %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazılla dolar. %2'nin rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah-u Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah-u Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir. Çünkü Allah-u Teala tarafından zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla
ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icabettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu, fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş, %49 karanlık, %51 nur, aşağı yukarı %50-%50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlerle dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu, yarı yarı mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra ihlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya. Bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir.
Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu, başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü, başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona yani kendisine men kişiyi yunib Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir vay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demenizle dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah sizi ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş.
Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun, eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal Suresi'nin 29. ayet kelimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur.

Hep bizler için Allah Teala var. Bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever. Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amel olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve rekatuhu. Bu tarih misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Eğer Nur TV ve MPL TV olmasaydı, Allah'a ulaşmaktan haberimiz olmazdı. Sorum şöyle. Camilerdeki imamlar Allah'a ulaşmaktan neden haber vermiyorlar? Diğer kardeşlerimize yazık olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, onlar ilmi Allah'tan almayan, öğrenmeyen insanlar, ilmi insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların Kur'an'ın dışından öğrendikleri din ilmi ne emaniye diyor. Bakara 78, 79, 80. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَاِنْهُمْ لَا يَزِنُّونَ Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Sadece kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle Emani Bilger İşer'in kitabı yazanlar vay haline. Sonra da onu az bir yöne karşına satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Neden Allah'ın indindendir? Birçok kişi profesör benim kitabımı okudun mu diyor. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ne yazıyorlar sevgili kardeşlerim? Öyle bir şeye inanmışlar ki İslam'ın 5 şartı onları mutlaka kurtuluşa ulaştıracak. Çünkü diyorlar biz İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşırız. Ama nasıl kurtuluşa ulaşmak? Emaniyeye tabi olan bu insanlar ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Yani kişinin günahları var, sevapları var ve o sebeple de devamlı bu insanlar şu hayırdır, bu hayır derecat kazandıracak fillerin peşinden koşuyorlar. Ama hesap etmedikleri şey şu. Dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede bir Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Çarpıcı olsun diye 5-5'lerle bunlar ayetler olmayacak. Şimdi bunlar Allah'ın hükümleri. Yunus 45'te ne diyor? قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ Yani lik Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eremezler. Onların gideceği yer cehennem. Kehf 105 اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِعَاتِ رَبِّهِمْ Ama Kehf 103, 104, 105'te bunlar cennetlik amel işlerler. İslam'ın 5 şartı cennetlik amel. 500 yılda yapsa lik Allah'ı inkar ettiği için Allah'ın ayetlerini ve lik Allah'ı inkar ettiği için habidat amalu. Şimdi bu insanlar diyebilirler ki neden ne? Biz Kur'an'a iman ediyoruz ve başımızın üzerine koyuyoruz. Güzel de Kur'an'a iman edip baş üzerine koymak yeterli değil. Lik Allah Kur'an'ın bir hükmü. 7 ayet-i kerimede lik Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet-i kerimede Allah Teala deralete olanların gideceği yer cehennem. Bakın 7 ayet. Lik Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet de deralete olanların gideceği yer cehennem diyor. İstediği kadar cennetlik amel işlesin. Allah'ın Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Delalette ise o kişi gideceği yer cehennem. Ama bu insanlar bunu hiçbir zaman kale almıyor. Şeytan onlara unutturmuş. Neyi unutturmuş? Şeytan onlara zikri unutturmuş. Ne diyor bu insanlar? Ölümle ruh Allah'a ulaşır. Ölmeden ve ruhuna Allah'a ulaşması imkansız. Yok diyor. Yok diyorsa o zaman dilemeyecektir. Dilemediği zaman da cehenneme gidecek. Çünkü ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hazreti İsa Aleyhisselam da söylüyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman eden kişi ölümsüzlük sırrına ermiş demektir. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّمْ hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve ölümle ruhuna Allah'a dönmesi. Şimdi herkes için ölümle ruhuna Allah'a dönmesi var ama hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması hadiste de zikrediliyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması şirksiz ulaşmak, mülaki olmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi ölümle ruhu Allah'a ulaşırsa şirkin içinde ulaşır. O hadisi de ilave edelim. Bütün bunlar hepsi vaka iken insanlar ne yazık ki dikkate almıyorlar. Allah Resulü başka bir hadiste buyuruyor ki öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler kimler? Şirk içinde olanlar. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler şirkten kurtulanlar. Şirkten kurtulmak bir dilek. Onun için İslam'da niyet amelden üstündür. Onun için bu insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i arkalarına etmişler. İblis onlara unutturmuş. İkinci sual bir izleyici muhterem hocam. Benim düşünceme göre Allah'a ulaşmak Allah'ın rızasını kazanmakladır. Allah'ın rızası ise Allah'ın Resulüne örnek almakla olur. Bu düşüncem Kur'an'a uyuyor mu? Hayır sevgili kardeşim. Tabii ki 7 safa rıza var. 1. safa rıza şükürle gerçekleşiyor. 7 safa rızayı alalım. Yani sadece kendi kafanızdakilerini değil. Kur'an ne diyor bu? Sen ben düşünceme göre eğer senin düşüncen doğru olsaydı o zaman din düşüncenden ibaret olurdu. Din Allah'ın vahyinden ibarettir, Kur'an'dan ibarettir. İşte burada 7 safa rıza var ve 1. safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Kimdir şükreden kişi? Kimdir küfreden kişi? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَمَ اِمَّا كَفُورَ biz ona iki yol gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler kimler? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi küfreden birisidir. O zaman Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın? 1. safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sen de dilemiyorsun. O zaman Resulü zaten örnek alamazsın. Giriş kapısı bu inşallah. Bir izleyici mühterem hocam tam anlamıyla 15 yıldır ibadet ediyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, günahlardan kaçmak için çaba sarf ediyorum. Başta İslam'la ilgili tevhid-i Kur'an, Fizilal-i Kur'an, İslam tarihi, Osmanlı tarihi çeşitli İslam'la ilgili çok eser okudum ancak aradığımı bulamadım. Sizin İslam tasavvuf ve mutluluk kitabınızı okudum. Bir hazine bulmuş gibi sevindim. İbadetlerimi çoğalttım. Bundan sonra ne yapmalıyım açıklar mısınız? Yapman gereken şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak. Hacet namazı Allah'a ulaşmayı dilemek için Allah Teala katından her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. O veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler de onlar işitmeyen sağır dizsiz ve körler onlar delalette kalanlardır. O zaman sen eğer işitenlerden sen Allah'a ulaşmayı diledim o zaman 2. safhası mürşide tabi et. Ama mürşidin seçimi de bize verilmemiş. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidin Allah'tan soracaksın. Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ondan sonrası zaten peşinden gelir. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam günümüzde bazı gençler 20 ile 30'lu yaşlar arasında dini hayatı yaşamak ile sosyal hayatı yaşamak arasında bir boşluk içinde kalıyorlar. Bu yaşlardaki gençlerin manevi hayata tutunmaları için değerli tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın giriş kapısı bir dilektir. Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. İlim ibadetin imamıdır. Kesinlikle Kur'an olmadan dini yaşamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an'ın giriş kapısı bir dilekse kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişilerin, gençlerin, 20-30 yaşlarının gençlerin evvela kendilerini Allah Teala nasıl yaratmış onu öğrenecekler. Çünkü Yunus ne diyor? Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi iki tür insan var. Bir kendini bilenler, bir de kendini bilmeyenler. İkisi de okuyorlar ama birisi bu nice okumaktır. Kendini bilmeyenler diyorlar ki insan fizik, beden ve nefsten ibarettir. Hicr 26, Şems 7, iki vücut var şeytan da tesir ediyor. Eğer kişi iyi olursa ruh, kötü olursa nefs. Bu doğru değil, Kur'an'a uymuyor. Ama Kur'an'a uyan ne? Kur'an'a uyan Hicr 26'ya göre bir fizik bedenin sahibiyiz. Şems 7'ye göre bir nefsin sahibiyiz. Ve secde 9'a göre Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Ve üç vücudun sahibi olan insana bize serbest irade vermiş. Cüz'i irade. Arkasından akılla bizi müçehhez kılmış. İşte üç vücud serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklarız. Genellikle başlangıç noktasında insanlar nefsi emmarede şeytanın da dış tesiriyle, şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ediyor ve herkes başlangıç noktasında onun tesiri altında. Taha 123'te kâle bi'te cemî'en ba'dikun ibâdina diyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kişi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yeryüzüne iniyor, hayatı yaşamaya başlıyor ama şeytanla karşı karşıya geliyor. Şeytan hemen devreye giriyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Allah Teala da hidayetçiyle gönderiyor. Hidayetçi mürşidin Kur'an'daki 19 isminden bir tanesi de hidayetçidir. Hemen onu gösterelim inşallah. Aslında o sıra dahilinde biraz bu slaytı düzenlersek çok iyi olur. Nedir o? Nebi, Kur'an'daki bir mürşidin ismidir. İmam, mürşidin ismidir. Halife, mürşidin ismidir. Resul, mürşidin ismidir. Hidayetçi, müjdeleyici ve uyarıcı mürşid ismidir. Hidayetçi, mürşid ismidir. Ehl-i zikir, mürşid ismidir. Münadi, Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, hikmet sahibi alim ve ondan sonra velinin kelimesinin türevleri geliyor. Bunları en sona alabilirsek daha güzel olur mevsula dahilinde. Dolayısıyla 19 tane isim var ve bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi işte. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeleri halinde ondan sonrasını Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ondan sonra hacet namazıyla ona mürşid gösterir. Ondan sonra vasıta emirleri sevdirir. Ondan sonra en güzelini yapmaya başlarlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, tariki müstakim, sırat-ı müstakim, tariki cehim ve sırat-ı cehimi açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, bunu anlayabilmek için kainat slaytımız var. Bu kainat slaytı üzerinde bu yollar tarif edilmiş. Ve hepimiz kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve yaşamakta olduğumuz bu dünya gezegeni insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yoklukta, arşta Allah'ın zatına ulaşan evvela Sebil-i Reşat var. Sebil-i Reşat tabi olduğu mürşitle devrin imamın ana dergahından arasındaki yol, yatay yol. Devrin imamının dergahından 7. gök katına kadar ulaşan kesim de tariki müstakimi oluşturuyor. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakimle temsil edilir. Sebil-i Reşat da sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Tariki müstakim de sırat-ı müstakimin bölümüdür. Sırat-ı müstakim de bütünü ifade ediyor. Nereden bütünü ifade ediyoruz söyleyebiliriz. Enam 153. Ve nahaza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu. Ve la tettebi'u sübule feteferakhu biküm an sebili. Muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böylece size onunla vasiyet ediyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim, 7 safa sırat-ı müstakim var. 1. safa sırat-ı müstakim, 2. safa sırat-ı müstakim. 1. safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dinler. 2. safa sırat-ı müstakim sebil-i reşat. 3. safa sırat-ı müstakim tarik-i müstakim. 4. safa sırat-ı müstakim fizik vücudunun teslimi. 5. safa sırat-ı müstakim ve 6. safa sırat-ı müstakim, 7. safa sırat-ı müstakim. Şimdi gelelim tarik-i cehime. Tarik-i cehimde de sırat-ı bu sırat-ı cehimin içerisinde gay yolu da var. Bu sırat-ı cehimin içinde tarik-i cehim de var. Bunlar cehenneme şeytana götüren yol. Hepsi 7 cehennemi birbirine bağlayan yol bunu ifade ediyor. Allah Teala her şeyi zittiyle kain kılarak çift yaratmış ve hepimiz ya irademizi kullanarak dünya gezegeninden başlayan kalben ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve deva ötesi veya zaten delalette hayata gözlerimizi açıyoruz. Dilemeyeceğiz. Dilemediğimiz zaman da şeytanın gay yolunda tarık-ı cehim üzerinden sırat-ı cehimle cehennemin en derin yerine gidenler var. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali Asr-ı Saadet döneminde Muhterem Efendimizin 313 askerinin asıl görevleri nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 313 askerinin görevleri Mehdi Resul'e yardım etmek. Bu yardımda durum nedir? Mehdi Resul'ün görevi ne? Dinlerin birleştirilmesi. Mehdi Resul'ün görevlerine Kur'an hükmüyle sosyal hayatı yaşamak. Mehdi Resul'ün görevlerine imana mütalik olan her şeyi Kur'an'dan öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Dolayısıyla nasıl havariler Hazreti İsa'ya yardımcılarsa, nasıl sahabe Resulullah'a yardımcı olmuşlarsa, nasıl Rabbani Hazreti Musa yardımcı olmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam dönemindeki bu kişiler de Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Bir izleyicim, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır buyuruyor. Maide 105 ayetiyle bu hadis ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Mümin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Rehinedir yani. Nefs rehine, fizik vücut köle, ruh da emanet. Dolayısıyla rehinekten kurtulabilmesi için nefsin 7 kademe tezkiye olması lazım. Maide 105'te ya eyyühellezine amenu Aleyküm enfusakum la yudurukum men delle izzetedeytüm. Nefsenizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olup hidayete erirseniz zararet olana size zarar veremezler. Evet, ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, bir dilek ve Kur'an'daki ayetleri insanlara ispat olarak anlattığımda onlar bana tarihten ve başka kitaplardan ispat getirmeye çalışıyor. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın sözüdür dediğimde bile olur olmadık şeyleri bahane edip benimle kavga etmek istiyorlar. Kur'an'da bu kadar delil veya ayet varken onların başka şeyleri bu kadar önemi görecek kadar nasıl akılsız olabiliyorlar? Şeytan devrede sevgili kardeşim, onları o anda kullanan şeytan, onlar farkında değil. İşte 7 ayet-i kerimeden bir tanesi de nedir? Yunus 45. Pardon, Yunus 15. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne diyor Allah Yunus 15'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Ayet-i kerimeyi bütünen getirelim. Bize Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Bakın. İzâ tettü aleyhim âyâtünâ beyinâtin. Onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman sen yapıyorsun bunu. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki onu kendi nefsimden bir şey ilka ederip benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben o günün azabından korkarım. Öyleyse Kur'an'a uymayanlar Allah'a asi olanlardır. Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Resul neye geliyor? Resul ayetlerle geliyor. Ama daveti kabul etmeyen ne yapmış oluyor? Allah'a isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu kişiler şeytana itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. Allah razı olsun. Öyleyse şeytan o anda onları kullanıyor, farkında değiller. İstanbul'dan bir kardeşim Mütürem Hocam, Al-İmran 56. ayetinde inkar edenlerden bahsediyor. Bu ayette yüzler ve yüzlerce ayetlerde Allah bizlere bildiriyor. Burada inkar edenler hidayeti ve hidayetçi inkar ediyor diyebilir miyiz? Al-İmran 56. Al-İmran suresinin 56. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَمَنْ لَذ۪ينَ كَبَرَوْا فَيُعَزِّزْبَهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ Evet. İnkar edenler ise takdirde dünya ve ahirette şiddetli azaba uğrayacaklardır. İki ayet evvelinden bakalım inşallah. 54, 55, 56. 54'te مَكَرُوا مَكَرَ اللّٰهِ Vallahu hayrul makirun. Onlar hile yaptılar. Allah da onlarla hile yaptı. Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. 55'e bakalım. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim dönüşünüz banadır. O zaman itiraf etmiş oldukları şeyleri hakkında hükmü ben vereceğim. Evet, işte bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar var. Bir de tabi olmayan, ulaşmayı dilemeyen, tabiyeti gerçekleştirmeyenler var. İşte bu ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenleri hem dünyada hem ahirette azaba düçar edeceğim. Gerçekten de Hazreti Ali diyor ki, ulaşmayı dilemeyenler için musibetler bir azap, dileyenler için bir imtihan. Öyleyse bunlar dilemiyorlarsa başlarına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Muhterem Efendimizin tefsirinde bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün kalpler doğuştan itibaren mühürlüdür. Mühürlü kalpler ise kafire aittir. Küfrün sahibi ve kalplerindeki küfre malik olan insanlar kafir adıyla, kalplerinde iman yazılan insanlara müminler adıyla anılmaktadır. Bütün kafirler aynı zamanda delalette olanlardır. Kafirlerin de delalette olanların da kalpleri mühürlüdür. Bütün kafirler, bütün delalette olanlar aynı zamanda fasıklardır. Onlar da kalpleri mühürlüdür. Oysa mühürlü olan kalplerin içinde sadece küfür yazısı vardır. Kimin kalbinin mührünü Allah Teala açmışsa küfür kelimesini kalpten alır. Mutlaka o kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kafirler, kişiler kafirlerse kalplerin üzerinde küfür yazıyorsa, kalpler mühürlüyse bunlar kesinlikle mürşitlerine ulaşmamışlarsa yardımcıları yoktur. Çünkü ancak mürşide ulaştıkları için mürşit sebebiyle Allah Teala onlara yardımda bulunur. Mürşide ulaşırlarsa kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaştıklarında da kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah 7 tane nimeti vermez, mürşidini de göstermez. Mürşide ulaşan kurtuluyormuş diye devrin imamına bile tabi olsa kurtuluşa ulaşamazlar. Ulaşmayı dilemedikçe başka bir ifade edelim. Mürşide ulaşmadan evvelki 12 tane insanın almadıkça, nefsin tezkiyesi için hazırlanmadıkça, kalpte 7 şart oluşmadıkça Allah'ın yardımları gelmez. Bunlar olmaksızın hedefe ulaşılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kim hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kurtulamaz. Mürşide ulaşmak belli şartlara sahip olmadıkça bir kurtuluş değildir. Mürşide ulaşmak daha ve şartlara bağımlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyerek hedefe ulaşılır. Allah Teala burada kafirlerin kurtuluşun olmadığını söylüyor. Dünyada ve ahirette insanlara azap var. Dünyada azap her hatanın arkasından hemen Allah Teala'nın hem ruhun nefse yaptığı azap vicdan azabı hem de diğer azapların hepsi peş peşe geliyor. Eğer akıllarını başlarına toplayabilirlerse aynı azap bu sefer işkence fiziki azap şeklinde tahakkuk edecektir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacaktı. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, öfke nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Öfkeyi yenebilmek için mutlak surette 18 saat zikir söz konusu. Allah'ın ölçüsü bu. Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Öyleyse nefste 19 afet vardır. Bu 19 afetin artık bizim üzerimize negatif tesir oluşturmaması ancak 18 saat zikre bağlı. 18 saat zikir demek ne demek? Yatağından uyanır uyanmaz zikirle başlayacak. Tekrar yatağına dönünceye kadar hangi aktiviteyi yaparsa yapsın zikirle yapması lazım. Geri kalan 6 saat, 24 saatlik zamanın içinde 6 saat, 6 saat de uykuyla geçiyor. Daimi zikrin sahipleri kimlerdir? Daimi zikrin sahipleri o 6 saatlik uyku içerisinde de zikredebilenlerdir. Öyleyse Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeşler bir vücudun azaları gibidirler. Onlar dikkat edin öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misin? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Öfkelenen insan ya otursun veya yatsın deniyor. Bir müminin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumdan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Öyleyse öfkeyi yenebilmek mutlak surette fizik vücut teslimiyle alakalı. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne diyordu bir Allah'a dostu. Kardeş olmak, Hazreti Ali'nin deyimiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. İşte asıl olan bu insan kardeşi olabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarabha. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz din alimleri. Muhterem din alimleri, sizlere hitap ediyorum. Otuz yıldır yaptığımız açıklamalar, üzerinizde hiçbir tesir oluşturmadı mı? Bu tablo bizi çok hüzünlendiriyor. Allah Teala neler söylüyor? Hiç kulak vermiyorsunuz, kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Bizi görmemek için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Biz sizlerin ve sizlerin ilim öğrettiğiniz insanların kurtuluşu için hayatımızı vakfetmişiz. 30 yıl. Hiç kimseden bir şey beklemeden. Ne yapmışız? Allah'ın sizin henüz bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini ya da unuttuğunuz demek belki daha doğru olur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün Kur'an kullanılmış. Bütün ayetler bilinmiş. Şimdi din öğretisi Kur'an'ın dışındaki kitaplara dayalı bir hüviyet kazanmış. Muhakkak ki o da bir ilimdir. Ama insanları kurtarması mümkün olmayacak bir ilim. Önemli olan şu dünyada yaşadıktan sonra kıyamet günü Allah'ın cennetine girmek değil mi? Hedefimiz bu olmamalı mı yoksa? Sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem azabı mı? Yoksa Allah'ın cennetinde mutlak bir saadeti yaşamak mı? Şimdi açık konuşalım. Öğrettiğiniz ilimle sizler ve ilim öğrettiğiniz insanlar sadece cehenneme gidebilir. Ve siz bu ilmi öğretmekte ısrarlısınız. Tamam. Öğrendiğiniz ilim o. Ama neden gözlerinizi o ilme dayalı olarak kapalı tutuyorsunuz? O zaman kendinizi düşünmüyorsunuz pekala. Ama bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan sizin din öğretisindeki gelişmeleri takip etmemeniz sebebiyle şu anda cehenneme mahkum edilmiş durumda. Sizler de kendinizi cehenneme mahkum etmiş durumdasınız. Eğer sizler bizim söylediklerimizi dikkate almıyorsanız, ki çoğunuzun almadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza, o zaman sizler de şu anda cehenneme doğru yolcusunuz. Öyle değil mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde
اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. Onlar bize mülaki olmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Yani talep etmezler, istemezler. Dilemezler tabirini kullanmış Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Durum ne? Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Şimdi sevgili din alimleri, o ilminize güvenip de bizim söylediklerimizi değersiz sayan, en azından öyle görünmeye çalışan sizler, sessiz kaldığınız sürece, Kur'an hakikatlerine sırtınızı çevirdiğiniz sürece, bu 70 milyondan fazla insanı cehenneme mahkum etmiyor musunuz? Bunların içinde sizler de varsınız. Allah'a mülaki olmak diye bir kavram size hiç öğretilmedi, biliyoruz. Tamam, haklısınız da. Ama biz bunu size açıkladıktan sonra Allah'ın bize öğrettiği insanları cehennemden mutlaka kurtulacak, kurtaracak olan Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize açıkladıktan sonra biz de hepinize, sizler de dahilsiniz. Hitap ettiğimiz kitlenin içinde sizler de varsınız. Biz açıkladıktan sonra vicdanlı bir din alimi bunca ihtara rağmen söylediklerimizi incelemiyorsa bu büyük bir hatadır. İncelemesi yetmez. Bizi tenkit etmeli. Nerede beğenmediği bir taraf varsa yüzümüze çarpmalı. Şimdi bu ayetin dizaynı içerisinde biz size sorduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile varlığını size öğretmediler. O öğrettiğiniz kitlelere öğrendiğinizi öğreteceksiniz. Tamam. Ama ne zaman öğrettiğiniz ilmin ne sizleri ne onları cehennemden kurtarmasının mümkün olmadığını görürseniz, o zaman din alimi olarak göreviniz değil mi onları uyarmak? Evvela sizler tahkik etmelisiniz. Şimdi demin söylediğimiz Rum suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin
Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlak olarak cehennemlik olduğunu söylemediğini hanginiz bize karşı iddia edebilirsiniz? Siz de bu kitlenin içinde değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bunların size vaktiyle öğretilmemesi sizi cehennemden kurtaramaz. Şu anda siz en fazla teyakkuz üzere olması lazım gelen insanlarsınız. Çünkü 14 asırdır öğrenilmeyen bir ilim bize gelmiştir Allah Teala'dan. Bu her açıdan belli değil mi? Bugüne kadar yaptığımız açıklamalar 6000 saatten fazla bir hazine oluşturdu. Kur'an'daki sizlere eski alimlerin açıklamadığı bütün hakikatler bize sizlere izah etmemiz için öğretildi Allah Teala tarafından. Hem Allah Teala'nın bize bunları öğretmesinin söz konusu olmadığını düşünüyorsunuz. Birinci büyük yanlışınız. Hem de hakikatleri tahkik ettiğiniz zaman tam olarak ifade ettiğimizi görüyorsunuz ve susuyorsunuz. O zaman yazık değil mi bu insanlara? 70 milyondan fazla insanın vebali sizlerin omuzlarında değil mi? Görüyorsunuz ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil. Bir din alimi olup da Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmeniz Allah-u Teala tarafından size utandırıcı gelmiyor mu? Biz hiçbirinizle hiçbir konuda yarış edemeyiz. Sizler alimsiniz, öğrendiğiniz ilmin bütün detaylarını biliyorsunuz. Biz sizin bildiğiniz ilmi bilmiyoruz. Sizler biliyorsunuz ve etrafınızdaki insanlara öğretiyorsunuz. Güzel. Ama öğrendiğiniz ilim Kur'an'ın öyle bir parçalar dizisi ki, öyle parçalarından oluşuyor ki, hadislerle donanmış, alimlerin bu hadisler konusunda asırlarca söyledikleri sözlerle, tartışmalarla donanmış, ama sizi sadece cehenneme götürebilecek olan bir ilim öğrendiniz.

Sevgili din alimleri, Allah Teala Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve şirkte olduğunu söylüyor. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Bir insanı müşrik olmaktan kurtaracak olan hususun bu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Ne söylüyor Allah Teala? Bir insanı takva sahibi yapacak olan Allah'a ulaşmayı dilemedir diyor Allah Teala. Dilemezse o insan takva sahibi değildir. Dilemezse şirktedir. Allah Teala daha sonrasında bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Tam bugünkü durum. Ve bu fırkalara ayrılan insanlar, işte o okuduğunuz din kitaplarındaki fırkalar. Ayrı ayrı kişiler birbirinden farklı fikirler üretmişler. Kur'an'a dayalı olduğunu düşündükleri dizaynlar bunlar. Ve de onları Kur'an'ın önüne geçirmişler. Şeytan onlara demiş ki, Kur'an'ı kimse kurcalamasın. Siz peygamberinizin hadislerine bakın. O hadisler size hedefinizi gösterir. Ama o hadislerin içine uydurma hadisler katıldığını insanlar ancak şimdi bu söylediklerimizi tahkik ettikleri zaman anlayabilirler. Allah Teala bu ayette, bu iki ayette şirkte olanların gizli şirkte olanlar olduğunu söylüyor. Yani putlara tapmıyor bu insanlar. Sadece ayrı ayrı fırkalara ayrılmışlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimmiş müminler? Bir tek fırkanın müntesipleri. İşte fırkalara ayrılanlar kimler? Şeytana kul olanlar, şirkte olanlar, gizli şirkin sahipleri. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka diyor. Böyle diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap veriyor, 73. Bunların 72'si kurtuluşa ulaşamayacak olanlardır diyor. Yalnız 73. fırka, Fırka-i Naciye,
necata eren, kurtuluşa ulaşanlar olacaktır diyor. İşte bu iki ayetin aynı neticeyi gösterdiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir talebi yoksa, o müminler arasında yok. Yani 72 fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müminler arasında mevcut değil.

zannıdır. Bu bir zandır. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani Allah Teala Allah'a ruhun geri dönmesini ve ulaşmasını farz kılıyor burada. Sonra fizik vücuda hitap ediyor. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön emri bir ölüm emri olabilir mi? Kur'an, intihar edenin cehenneme gideceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de. Biliyorsunuz bir seferde kahramanlıklar gösteren biri ağır yaralar almış ve hangi kat cennete girer diye soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun gideceği yer cehennemdir. Ama diyorlar bu kadar kahramanlık, bu kadar şecaat, tekrar ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gideceği yer cehennemdir. Bu sözün ertesi günde kişinin intihar ettiği vakasıyla karşılaşılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin intihar edeceğini Allah-u Teala kendisine söylediği için geleceği Allah'tan öğrenmiş durumda onun cehenneme gideceğini söylüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sevgili din alimleri, ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz şu anda bir ateş çukurunun kenarında değilsiniz, içindesiniz. Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi birleştirdi de birbirinizle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Bizi dost olarak görmüyorsunuz. Birçoğunuzdan aleyhimizde sözler işitiyoruz. Yakışıyor mu size? Hiç incelemeden hakkımızda siz ona bakmayın. O dinden haberdar olmayan birisidir. Söyledikleri doğru değildir demek size yakışır mı? Bunu söyleyebilmek için söylediklerimizi süzgeçten geçirmek mecburiyetinde değil misiniz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın hiçbir Resulü kabul görmemiş. Size öyle büyük yanlışlarla din öğretmişler ki bütün Resullerin peygamber olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle değil. Resullerin bir kısmı bizim gibi veli Resullerdir. Bir kısmı peygamber yani nebi Resullerdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte kapandı. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir.

Nübüvvet onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor peygamberlik müessesesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son bulmuş. Öyleyse biz o kadar söylüyoruz, biz peygamber değiliz. Biz sadece Allah'ın bir veli Resulüyüz. Öğrendiğiniz yanlış ilim bunları ihata etmenize mani oluyor. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz Resullerimizi bir, ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir. İki, bütün kavimlere göndeririz diyor. Ve konunun bugünü de alakadar eden üçüncü kesimi, hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler o Resulümüzü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. İnkar ettiler diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bugün de insanlar bunu söylüyorlar. Aynı şeyi sizler de yapıyorsunuz. Hiçbir incelemede bulunmadan reddediyorsunuz. Eğer siz hidayeti bilmiyorsanız, hanginiz bildiğinizi iddia edebilir ki? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu siz bilmiyorsunuzsanız, hatta daha da öteye gitmek mümkün. Bunun üstünü örterek, hidayet doğru yoldur diye nereye ulaştığı olmayan, belli olmayan bir yolu ifade ediyorsanız, sırat-ı müstakim içinde doğru yol diyorsanız, hidayet içinde doğru yol diyorsanız, bu Kur'an hakikatlerini saptırmak değil midir? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu bir düşünün, muhterem din alimleri. Nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya kıyamet günü? Hiç düşündünüz mü? Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım. Sizin için sadece bu insanın bu ülkenin insanları sorumluluk alanınızın içine girer. Bizim için bütün kainat. Ama kendi ülkemizde bile Allah'ın doğrularını siz muhterem din adamlarına, din alimlerine öğretemedik. Bizden öğrenmeniz gerekmiyor. Sadece söylediğimiz ayetleri inceleyin. Kur'an'dan Allah-u Teala bize nasıl Kur'an öğrettiyse, sizin gibi Arapçayı bilmeyen, bunun tahsilini yapmamış olan bir insana Allah-u Teala Kur'an'ın sizin bilmediğiniz onca hakikatini öğretmiş. Doğru değil mi? Demin söylediğim ayetleri biliyor olsaydınız zaten siz kendi okullarınızda değiştirirdiniz programlarınızı. Sizin din öğretimden muradınız ne? İnsanları kurtuluşa ulaştırmak değil mi? Din öğretimi bu demek değil midir? Niçin din öğretiyorsunuz? İnsanları cehennemden kurtarmak için değil mi? Niçin din öğreniyorsunuz? Kendinizi ve başka insanları dinden kurtarmak için değil mi? Ama doğruyu öğrenmemişsiniz. Size öğrendiklerinizin eksik olduğunu, bu ilave ettiğimiz kesimlerin hayati önem taşıdığını, bütün insanların cehennemden kurtulması için mutlaka bunların öğrenilmesi lazım geldiğini, bunca zamandır, 30 yıl,
açıklamaya çalışmamıza rağmen kulaklarınızı tıkıyor, gözlerinizi kapatıyorsunuz bizi görmemek için, söylediklerimizi işitmemek için. Neden? Neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Bunun hesabını Allah-u Teala'ya nasıl vereceksiniz, hiç düşünmüyor musunuz? Neden yanımızda değilsiniz, karşımızdasınız? Neden? Allah-u Teala sizin bilmediğiniz, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu hususları bize öğrettiğine göre doğru değil mi bu söylediğimiz? Sadece iki tane ayet söyledik. O zaman neden? Yahu hakikaten biz bunları bilmiyormuşuz. Dur bakalım şu dedenin söylediklerini biz de bir gözden geçirelim bakalım. Tarafsız olalım. Acaba ne söylüyor bu adam? Belki de üşütüğün birisi. Ama ne söylüyor? Söylediklerimizin hepsinin Kur'an asıllı olduğunu öğreneceksiniz bir. Eğer incelerseniz. İkincisi, bu Kur'an hakikatlerini dünya üzerinde şu anda hiç kimse bilmiyor da sadece biz biliyorsak ve bu öğrendiğimiz hakikatler bizi, hepinizi ama hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davetse, hanginiz biliyordunuz şu ana kadar Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslimi? Hanginiz biliyordunuz bunların hepsinin farz olduğunu? Hanginiz biliyordunuz bütün sahabenin bunları yaşadığını? Bunların hepsini size defaatle ispat ettik. O zaman düşünmüyor musunuz? Sizin unuttuğunuz, yolunuzu kaybettiğiniz bir karanlık mağarada size ulaşıyoruz ve diyoruz ki hayır, yol bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'dır. Siz bunu unutmuşsunuz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz. Kurtulamazsınız. Mutlaka cehenneme girersiniz. Bütün bunları sizin bunca senelik din tahsilinize rağmen öğrenemediğiniz bu hakikatleri, bu kadar çok şeyi biz nereden öğreniyoruz? Nasıl oluyor da sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an-ı Kerim'de de üzerinize farz kılınan ve sizin unuttuğunuz 7 safa 4 teslime çağırıyoruz? Bir defa daha söyleyelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördünüz ki dilemezseniz şirktesiniz. Takva sahibi değilsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Üstelik de küfürdesiniz. Sadece bu kadarını söyledik size bu konuşmamızda. Üçüncü basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, üçüncü basamakta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Kur'an'da farz Allah'a ulaşmayı dilemek de mürşide ulaşıp tabiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz. Hayır, ruh vücuttan çıkınca kimse ölmez. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Defaatle, ayetlerle size bunları ispat ettik. Kim bilir kaç defa, kaç 10 defa. Fizik vücudun
ve Çin Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi farz. Daimi zikre varmadan kimse nefsini Allah-u Teala'ya teslim edemez. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmuşlar. Onlara tabi'in deniyor. Tabi'inden evvel sahabe deniyor. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tabi'in sahabeyi görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tebe-i tabi'in de tabi'ini görenlerdir diyorsunuz. Hayır. Görenler değil, görenlerle görmekle beraber tabi olanlardır. Şimdi, bütün bunları size insanların yazdığı kitaplarla değil, bundan 14 asır evvel var olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onunla hükmettiği Kur'an'la size anlatıyoruz. Daha sahih, daha sağlam bir öğretim sistemi olabilir mi? Hala anlamıyor musunuz bunları bize onun öğrettiğini? Hala anlamıyor musunuz hayatımız sadece hayatımızı sizleri kurtarmak için vakfettiğimizi? Etrafımızdaki insanların ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını, buna rağmen hepinizin bize düşman olup televizyonumuzu bile kapatmaya çalıştığınızı bir düşünün bakalım. Ne zaman kendinizi kurtaracaksınız? Ne zaman sizin yüzünüzden cehenneme doğru giden bu 70 milyon insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Ne zaman Nur TV sizin için dinlenmesi lazım gelen bir televizyon olacak? İncelediğiniz zaman hiç bilmediğiniz Kur'an hakikatlerinin oradan Nur TV'den söylendiğini göreceksiniz. Ve bir gün çok büyük bir pişmanlığın içinde olacaksınız. Ümit ediyoruz ki pişmanlığınız cehennemde duyacağınız bir pişmanlık olmasın. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz muhterem din adamları, din alimleri. Doğruları söylemenin zamanının geldiğini idrak edersiniz ümidiyle ve dualarımızla sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Muhterem izleyenler, muhterem dinleyenler ve sevgili öğrenciler. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ım salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir beraberiz, birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Araf suresinin 201. ayet-i kerimesini sunmak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru ve izâhum mubsirûn.

İnnellezine, inne muhakkak ki şüphesiz ki ellezine onlar takva sahipleridir. İza o zaman ki messehum onlara dokunur. Onlara dokunduğu zaman.

Frage von Vesvese. İsa Mesihun, İsa o zaman Mesihun. Onlara dokunduğu zaman, temas ettiği zaman Taifun. Bir vesvese. Mineş, şeytani. Min, denda. Eş şeytani, şeytandan bir vesvese. Dokunduğu zaman tezekkeru, tezekkür ederler. Allah'la tezekkür ederler, müzakere ederler. O vesvese konusunu Allah'a sorarlar. Kendilerine vesvese veren şeyi Allah'tan sorarlar. Kendilerinin onun bir zarara dokunup dokunamayacağını, her türlü şeyi sormak imkanının sahipleri, o takva sahipleri. O zaman bu takva sahibinin kalp gözü açılmış, kalp kulağı da açılmış, Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmuş kişi.

Isa, o zaman hum, onlar. Mübsirun, basar edenlerdir, görenlerdir.

O zaman onlar basar edenlerdir. Kalplerinin basar hastasıyla Allah'ı görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin bu 201. ayet-i kerimesi çok üst seviye bir hüviyetten bahsediyor. Kişinin kalp gözü açık. Çünkü Allah'ı görüyor. Kişinin kalp kulağı açık. Çünkü Allah'la konuları müzakere ediyor aralarında. Konuşuyorlar. Allah'tan sual ediyor. Allah ona cevaplarını ulaştırıyor. Allah Teala bir vesvese dokunduğu zaman sadece Allah'la tezekkür ederler demiyor. O zaman onlar basar edenlerdir diyor. Basiret sahipleri. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatını görmek dünya üzerindeki en üst seviye mazhariyettir. Allah Teala'nın bir kişiyi ulaştırmak istediği en üst seviyede Allah'ın zatının görülmesi söz konusudur. O basar edenler için önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Bu kişi mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilek onu mutlaka bir soru sormaya ulaştırır. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Bu kişi gece saat, bu noktadaki saat standartları içinde gece saat birden sonra boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Hacet namazı dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okunur.

Öyleyse birinci rekatta 2, 3 ve 4. rekatlar 2 birden bir farklılık gösteriyor. İşte bu namazın adı hacet namazıdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Hacet namazı boy abdesti olmaksızın gerçekleştirilemez. Ve bu namazın birinci rekatında mutlaka 3 tane ayetel kürsi okumak gerekir. Peki ne olur? Kişinin hacedi neyse, talebi neyse, boy abdesti alıp gece saat 1'den sonra bu namazı acele etmeden normal bir statüde kılan kişi Allah ile karşı karşıya olur. Allah ile bir tezekküre girer. Ve Allah'a dileklerini söyler. Sevgili kardeşlerim, burada bu seviyedeki bir insanın Allah ile tezekkür ettiği söyleniyor. Yani o Allah'a söylüyor, sual ediyor ve Allah Teala'dan gelen cevabı da kalp kulağı ile işitebiliyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Buradaki olay kalp gözüyle de Allah'ı kişinin gördüğü bir nokta bu. Öyleyse yedi gök katının görülmesi başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Allah'ın zatını görmek kademelerin en üstündeki noktadır. Kim ruhunu, ondan sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, Allah Teala onlar üzerinde özel bir sonucu oluşturur. Onların günahlarını örter, sonra da sevabı çevirir. Onların başının üzerine kendi ruhlarını da ekler. Onların o güne kadar daimi zikirde olan bu kişilerin zikri kendi iradeleriyle yapmaları söz konusudur. Ama bu noktada artık yaptıkları şey iradeleri onlardan alınıp da ya külli irade ya da ilahi irade onlara kumanda etmeye başlayınca yepyeni bir devreye girerler. İlahi iradeyi çıkartalım devreden. Çünkü ilahi irade sadece Resuller ve Nebiler içindir. Resul olan kişi Veli Resul'dür veya Nebi Resul'dür. İki tür Risalet müessesesi var. Peygamberler Nebi Resullerdir. Son Nebi Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'dir. Allah Teala onun için diyor ki o İçinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Resuller bütün devirlerde, bütün kavimlerde
hep var olacaktır kıyamete kadar. Şu anda da yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul yaşıyor. O Resullerden herhangi birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı kavimden yeni bir Resul Allah-u Teala tarafından bahsedilir. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede Resulsüz bırakılmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşamıştır. Şu anda da yaşamaktadır. Ve gelecekte de kıyamete kadar devam edecek bir standartta yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kavim resimleri resullerdir. Ama bir nebi resul aynı zamanda kendi kavminin de resulüdür. O nebi resul kendi kavminin başındaki resuldür. Ve kim o kavimden mürşidine tabi olursa, tabiye sırasında mutlaka devrin imamı olan, fakat aynı zamanda da o kavmin resulü olan kişinin ruhu tabi olanın başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte sevgili kardeşlerim, kendi kavmi için o kişi bir nebi olduğunu düşünelim, bunun peygamber olduğunu düşünelim. Hem peygamberdir hem de kendi kavminin resulüdür. Bütün peygamberler, nebiler, nübüvvet peygamberlik demek. Mutlaka aynı zamanda Allah'ın Resulüdür.

üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberliktir. İşte bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tövbe-i nasuha çağrılır. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir, muhlislerden olur. Sonra da Allah Teala o kişi üzerinde yeni olaylar vücuda getirir. Onun günahlarını örter, sonra sevabı çevirir. Sonra başının üzerine o kişinin kendi ruhunu getirir. Ve bunu eğer o kişi peygamberse ilahi irade yapar.

Mutlaka o ilahi iradedir. Ama salah makamını irşada memur ve mezun kılınarak gelen Resulü olmayanlar, onlar külli irade tarafından bu noktaya getirilirler. İkisi arasında fark vardır. Üstün olan her zaman nebilerdir. Adına peygamber dediğimiz kişiler, peygamber kelimesi Arapça değildir. Nebi kelimesi Arapçadır. Resul kelimesi Arapçadır. Ama peygamber kelimesi Farsçadır. Ve peygamber dediğimiz zaman nebileri kastediyoruz. Hz. Musa bir peygamberdi. Hz. İsa bir peygamberdi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Onların hepsinden evvel Hz. İbrahim vardı. O da peygamberdi. Hz. Nuh bir peygamberdi. Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Öyleyse bu bağlamda müesseseye baktığımız zaman peygamberler hem Resul'dür hem de peygamberdir. Onlar nübüvvetin sahibi olan, peygamberlerin sahibi olan Resullerdir. Nebi Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Ne diyor Allah-u Teala? O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve o nebilerin sonuncusudur. Son nebidir. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hitama ermiştir. Sona ermiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya denir. Hatem, sonu demek. El-Enbiya, Enbiya kelimesi, Nebi kelimesinin çoğulu. Nebilerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Neye dayalı olarak söylüyor bunu? Biliyor ki, bir sürü belki binlerce, on binlerce hadis uydurulacaktır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O, Allah-u Teala tarafından kendisine önceden haber verilen, bunu bu hususu bilerek söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Hadislerim olacaktır. Sözlerim insanlar arasında konuşulacaktır ve tartışılacaktır diyor. Hiçbir sözüm Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hangi hadisimi Kur'an'la ölçerseniz, Kur'an'da dayanak bulduğunuz takdirde o benim hadisimdir diyor. Kur'an'a ters düşen, Kur'an'a dayalı olmayan, Kur'an bazında bir köke sahip olmayan hiçbir söz benim hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, bu Arap suresinin 201. ayet-i kerimesindeki son
İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Allah'ın zatını kalp gözüyle görenlerdir diyor Allah Teala. Allah'ın zatını görebilmek ancak salah makamının son kademesinde gerçekleşir. Allah Teala'nın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği kişiler Allah'ın zatını, Allah'ın gösterdiği kişilerdir. Allah'ın zatını bütün peygamberler mutlaka görmüştür. Allah'ın zatını Allah'ın resulleri de görür. Allah iradesini teslim aldığı kişileri irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar. İrşad makamının sahipleri Allah-u Teala tarafından Ulu'l-Elbab makamını daimi zikre ulaşarak ulaşmışlardır. Tövbe-i nasuhlarını tamamlamışlardır. Muhlis olmuşlardır. Sonra da iradelerini de Allah-u Teala teslim almıştır. Ve onlara zatını göstermiştir. Kalp gözleri ancak bu aşamada Allah'ı görmeye tahammül edebilir. Allah'ın zatını görmek her daimi zikre ulaşan kişinin gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Ulu'l-Elbab makamı buna yeterli değildir. Ulu'l-Elbab makamından sonra tövbe-i nasuha davet edilmek de buna yeterli kılmaz kişiyi. Ama tövbe-i nasuhu gerçekleştirdikten sonra Allah-u Teala o kişiye özel ihsanlarda bulunacaktır.

O kişiyi ilahi irade, Allah'ın zatını görebilecek bir hüviyete sokacaktır. İşte Allah'ın zatını gören kişilerin ait oldukları makam, irşat makamıdır. O zaman kişi irşada memur ve mezun kılınır. Son sırda yok olmuştur, artık sır değildir. O kişiye Allah-u Teala kalp gözüyle zatını göstermiştir. Kimler bu şerefin sahipleridir? Her şeyden evvel peygamberler bu şerefin sahipleridir. Ondan sonra peygamber olmayan Resuller bu şerefin sahipleridir. Sonra irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle getirilen mürşitler Allah'ın zatını görmek şerefine ererler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar kademe kademe bir muhteva taşırlar sevgili kardeşlerim. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala onda değişiklikler yaparak gözlerini, kulaklarını, kalbini irşat makamını görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Sonra Allah Teala o kişinin o mürşide tabi olmasını sağlar. Bu başlangıç noktasıdır konunun. Kişinin ruhu mürşide tabiyet sırasında vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sürüklüsünü bir yolculuğa çıkar. Ve 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi Allah'ı görür mü? Hayır, görmez. O kişinin ruhu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sitetin müntahiyeden yeri aşarak zikir üyelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetin müntahiye gelerek sitetin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatı katına çıkar. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu olay fena fillah olmaktır. Bütün insanlara Allah-u Teala bu kabiyi açmış ve farz kılmış üzerlerine. Allah'a ulaşmak bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et diyor Allah-u Teala. Allah'a kaçmak, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek oluştuğu anda, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu ona birinci kat cenneti sağlar. Ama kişi bu noktada kalmaz. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşit arayışı içine girecektir.
Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 1'den sonra. Birinci rekatta Fatiha artı 3 tane ayet-el kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Bilal, Nas okuyacaktır. Okay,

bu kişiyi hayret namazından boy abdesti alarak kılacaktır bu namazı. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer kalbi talebi varsa, mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak istiyorsa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Taviyet yolun köprüsüdür. Taviyetle ancak ruh vücuttan ayrılabilir. Taviyetle ruh Devr-i Nemum'un dergahına ulaşır ve oradan yolculuğa iştirak eder, seyri sülûka iştirak eder. Hangi tarikata mensup olursa olsun, bütün tarikatların birleştiği yer Devr-i Nemum'un dergahıdır. Oradan Allah'a doğru yollar yoktur. Tek bir yol vardır. Devr-i Nemum'un dergahından sadece bir tek kafile çıkar. Başka hiçbir kafile yük katlarını aşamaz. Başka kafile yoktur. Kişinin Devr-i Nemum'unu tanıması, ona tabi olması şart değildir. Kişi Allah'tan sormuştur mürşidini. Allah onun ulaşabileceği yerde bir mürşit göstermiştir. O da o ulaştığı yerdeki mürşidine tabi olmuştur. Onda da cereyan vardır. Eğer Devr-i Nemum'una tabi olsaydı, onda da aynı cereyan söz konusu olacaktı. Yani bir insanın el alması mutlaka bir mürşitten olmak mecburiyetinde. Bir asil mürşitler var, bir de vekil mürşitler var. Vekil mürşitler için de geçerlidir tövbe vermek. Ama ondan sonra mutlaka asil mürşide ulaşarak ona bir defa daha tabi olmak gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir imkan yoksa, kişinin asli mürşide ulaşması söz konusu değilse, imkansızsa, o zaman cereyan geçmiştir zaten. Vekil mürşide tabi olunca aynı işlevleri o kişinin ruhu mutlaka yaşayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o zaman onun fizik vücudu emanet olacaktır. Başlangıçtaki emanetimiz ruhumuz. Onun için Allah Teala Allah emanetleri onların ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz da bir emanettir. Onun sahibi Allah'tır. O emaneti sahibine ulaştıracağız. Ulaştırdık. O zaman fizik vücudumuz emanet olur. Zikrimizi 18 saate aşıracak bir noktaya ulaştırdığımız takdirde ruhumuz da Allah'a ulaşmak için, affedersiniz, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Teslim olacaktır. Daha sonra daimi zikre ulaşacağız. Kim daimi zikre ulaşırsa onun nefsi de Allah'a teslim olur. Geriye sadece iradesi kalır. İradenin teslimi ise o kişinin önce tövbe-i nasuhunu tamamlamasını icap ettirir. Allah Teala'nın huzurunda Allah kelime kelime söyleyerek o kişiyi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhunu tamamlamasını temin eder. Ancak bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır.
Bir defa daha tekrar edelim. Nebilerin ve nebi olmayan Resullerin teslimiyle Resul ve nebi olmayan mürşitlerin teslimi aynı şey değildir. Resulleri ve nebileri ilahi irade teslim alır. Onun dışındaki herkesin iradesini Allah'a teslim etmeleri söz konusudur. O külli irade tarafından iradenin teslimi külli irade tarafından yapılır. Sadece Nebi ve Resul olanların irade teslimi ilahi irade tarafından gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın zatının görülmesi o noktada gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslim edildiği noktada. Allah Teala'nın hepinizi çok sevdiğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O hepinizi sever. Sever ve yücelmenizi ister. Siz buna zemin hazırlarsanız eğer, o zaman sizi de bütün bu güzelliklerin sahibi kılar Allah Teala. Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlar, sizlere sesleniyorum. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Göreceksiniz ki siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyeceksiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisi teslim alacak. Size yedi aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en büyük zevkleri, mutluluğu, huzuru yaşatacak. Ve ruhunuzu kendi zatına ulaştırarak teslim alacaktır. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye şuradan kalpten bir talep Allah-u Teala'yı derhal harekete geçirir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar!
ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler. Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi.
ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz, gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu, onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, İnkar et, kafir ol demişti.
Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım. Elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlar da Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.''

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyaz eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey âmenû olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez,
ertelemez ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
Ve onlara, ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah, amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı,

getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yeni Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmet.

Allah'ım berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Biliniz ki sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılı bir hüviyet taşır. Bir başka ifadeyle başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman insanlar olacaktır. Mutlaka birileriyle berabersiniz yaşantınızda. Etrafınızda mutlaka sizinle beraber olan birileri vardır. İşinizde, mahallenizde, kiracıysanız evinizde, ev sahibiyseniz bitişik evlerde mutlaka birileri vardır. Her an sizin onları görebileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendinize. O etrafınızdaki insanlar sizi gördükleri zaman durumları ne oluyor? Sizinle beraber olmaktan hoşnutluk mu duyuyorlar? Yoksa duymuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala bir insan olarak yarattı sizi. Ve Allah'ın sizden istediği bir şey var. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek, huzur vermek. Bunun için yaratıldınız. Allah'ın ilmi onun arkasında gizlidir ki, bu gizliliğin içinde sizin keşfetmeniz gereken şey, başkalarına vereceğiniz mutluluğun, başkaları üzerinde husule getirebileceğiniz mutluluğun ve huzurun, onlarda teşekkülü anında Allah Teala sizin de içinize mutluluk verir, ruhunuz da nefsinize ferahlık verir. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesin. Siz başkalarını mutlu edebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Böyle koymuş kanununu Allah Teala. Muradı ne? Bir tek muradı var. İnsan olarak yarattığı, vücuda getirdiği bütün mahluklarının mutlu olmasını istiyor. Öyleyse siz Allah'ın sizden beklediği bu erdemliliği göstermelisiniz. Başka insanlara
mutluluk vermeye çalışmalısınız. Bunu kendinize hedef edinmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki? İşte bugünkü konuşmamızın ismi bu. Ne kaybedersiniz ki? Söyleyin bana sevgili kardeşlerim. Birisine mutluluk vermek üzere o kardeşimizle konuştunuz. Bir sıkıntısı konusunda ona yardımda bulundunuz. Onu sıkıntılı gördüğünüz zaman yaklaştığınız yanına ne var, ne oldu? Seni sanki huzursuzmuş gibi görüyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Bunları söylediğiniz zaman o kardeşimiz kendisine yakın birisinin arkadaşları içinde var olduğunu görecek. Bir adım daha atın, biraz eşeleyin. Eşelediğiniz zaman problemler çıkacak ortaya. İşte siz o problemlerden hangisine müdahale edebilecekseniz ve hangi konuda onu o mutsuz çemberden çıkarıp mutluluk dünyasına ulaştırabilecekseniz o yardımı ondan esirgemeyin. Zamanınızı başka insanların mutluluğu için harcayın. Harcadığınız zaman onların mutluluğundan daha fazla onları mutlu etmeye çalışan kendinizin mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Bileşik kaplar kanunundaki gibi başkasına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktarda Allah Teala sizi mutlu eder. Ama bileşik kaplardan daha ötede bir durumu var bunun. Çünkü devreye sadece Allah'a soktuğumuz zaman bileşik kaplar usulü geçerlidir, kanunu geçerlidir. Ama bir de ruhunuzun nefsinize huzur vermesi var. İç dünyanızda bir rahatlığın, bir huzurun yaşanması var. Bu da cabası. Eğer insanlar Allah'ın bu kanununu öğrenebilirlerse, o zaman sadece etraflarındaki insanların mutluluğu için yaşamaya başlarlar. O zaman en çok mutlu olan kendileri olur. Neden? Etrafında 5 kişi varsa, bu 5 kişinin her birine ulaştırdığı mutluluğun aynını Allah-u Teala onda mutlaka vücuda getirecekse, huzuru yaşayacaksa, o etrafındaki her kişinin 5 katı mutluluğu ve huzuru yaşar. Öyleyse çok yönlü olun. Çok arkadaşınız olsun. Çok yardımcı olun. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanlar başkalarını mutlu etmeyi artık unutmuşlar. Kimse onlara mutluluğun sırlarını öğretmiyor. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde çoğu zaman kendimi kaybediyorum. İşlere daldığımız zaman sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olduğumuz zaman her birinize bir selamla, bir güzel sözle, bir küçücük nükteyle bir şeyler ulaştırabilirsek bunun büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sizde nasıl bir hoşnutluk oluşuyorsa bizde de
aynı hoşnutluğu Allah Teala oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz Allah Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi ufuklara doğru yelken açar. Limandan ayrılmıştır. Hayatınızın en güzel 7-8 ayını böyle geçirebilirsiniz. Daimi zikre ulaşmadığınız sürece hayatınızın en güzel devresidir o. Yedi sekiz aylık süre ruhunuzun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılma süresi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar bu mutluluktan faydalanabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala başkalarını mutlu etmek sanatını adım adım gösterecektir. Ve kişi mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmesiniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bilmesiniz Allah'ın sizi ne kadar çok mutlu kılmak istediğini, Allah-u Teala din adı verilen bütün kaideler demetini sadece insanların mutluluğu için vücuda getirmiştir. Düşünün, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden daima çok daha mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden daha mutlu bir noktadır. Tabiyet onu daha üst seviyede mutlu kılar. Nefsini tezkiye eden kişi, mürşidine tabi olan kişiden daha çok mutludur. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i temizlenmiştir. Şeytan %100 duruma hakimken, baştan aşağı nefsinin kalbi afetlerle doluyken, bu noktada kişinin nefsi %51 nurlarla, yani kendisini mutlu edecek standartlarla dolmuştur. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz afetlerle doludur. Bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetlerin her biri nefsinizin bünyesinde sizi mutsuz kılmak üzere harekete geçebilecek bir hüviyet taşırlar. Ama ruhunuzda da başlamışta %100 hasletler vardır. Bir denge unsuru üzerine bina edildiniz. Ne kadar afet varsa o kadar nefsinizin kalbi, ne kadar afetlerle doluysa ruhunuzun kalbi o kadar hasletlerle doludur. Nasıl nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyorsa, ruhunuzun kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. İkisi dengede olarak yaratılırsınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Yolculuk tamamlanana kadar Allah-u Teala sizin şeytana
açık olan kapılarınızın hepsini kapatır. Şeytan size ruhunuz Allah'a ulaşana kadar hiçbir negatif şey, negatif bir tesir icra edemez. Ve çok mutlu bir hayat yaşarsınız. 7-8 aylık bir devre. Çok mutlu olursunuz. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Şeytan sizi alaşağı etmek için bütün gücüyle harekete geçer. Böyle bir ortamda birdenbire mutluluğunuzun her yaptığınız yanlışta mutsuzluğa dönüştüğünü görürsünüz. Çünkü şeytan size devamlı olarak sizi huzursuz kılacak davranışlarda bulunmanızı sağlık verir. Ve de böyle bir ortamda huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Yarı yarıya. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu değişimi geçirdiniz. Ve de dengede bir unsurla şeytanla karşı karşıya kaldınız. Şeytan ne yapıp edip sizi Allah'ın yolundan alıkoymak için büyük bir gayretin içinde olacaktır. O çabaladıkça siz de gayret edip ona karşı çıkabilirseniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi size süslü gösterdiği zaman reddedebilirseniz, Allah'ın emrettiği fiilleri işlemekten sizi alıkoyduğu zaman her ikisinin de iradenizi kullanmak durumundasınız. Alt edebilirseniz onu, yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarırsanız, şeytanın bütün oyunlarını boşa çıkarmış olursunuz. Elbette bu kolay bir şey değildir. Ama unutmayın, bir düşmanınız var. O şeytan. Belki şeytanlar demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ona devamlı öğütler verir. Her verdiği öğüt o kişiyi mutsuz etmek için sağlam bir sebeptir. Kim bilir kaç bin yılın tecrübesine sahip olan bu şeytanlar ve iblis bütün insanlara devamlı olarak o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istikametinde o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemek istikametinde telkinde bulunur. Bu noktada kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nurlar %49 fazıl, %2 rahmet nurudur ve hepsi bu %51'in hepsi o kişinin her yaptığının doğru olmasını ister. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat edilmesini ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlememesini ister. Bir taraftan nefsin kalbindeki faziletlerin bu güzel talepleri var. %51 talep. Bir de gene kişinin nefsinin kalbinde %49 afet duruyor. Zaman zaman afetler, zaman zaman fazıllar devreye girer. Haslet diyemiyoruz çünkü hasletler ruhunuzun hasletleridir. Benzer fonksiyonları olmasına rağmen birinin adı haslet, ruhunuzun hasletleri, diğerinin adı
fazıllar ki hasletin karşılığı olan kelime bu fazıl kelimesinden türetilen fazilettir. Kimdir fazilet sahibi insan? Bir kişi nefsinin kalbini %100 afetlerden temizlediği zaman daimi zikirle nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşur, %2 rahmet nuru oluşur ama kalbi tamamen nurdan oluşmuştur. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insandır. İşlemesi için ortada talep yoktur artık. Nefsin bütün afetleri devre dışıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamanızı istiyor. En güzeline sahip olmanızı istiyor. Her şeyin. İşte nefsiniz bu noktada %51 nura kavuştuğu noktada tezkiye olmuştur. Bu mutluluğun yarısıdır. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Mürşidinize ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Nefs tezkiyesi başladı. Zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz diye isterseniz dilinizi kımıldatmadan gene sessiz ama dilinizi kımıldatmadan zikredin. Zikrettiğiniz sürece Allah'ın rahmeti ve fazlı size mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar nefsinizin kalbinde başlangıçta evvela mürşidinize ulaşmadan evvelki devrede Rahman esmasının etkisinde olarak nefsinizin kalbine Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderecektir. Rahmetle faz ve rahmetle salavatı nefsinizin kalbine gönderen Rahim esmasıdır. %2 rahmet nurundan sonra nefsinizin kalbi %100'e kadar nurla dolabilir. Sizin talebinize bağımlı bir faktör. Burada iradenin büyük ölçüde rolü var. Mutluluk mu istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? O zaman bunu gerçekleştireceksiniz. Allah Teala'nın güzelliklerini dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak, tabi olacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o büyük zevkle ruhunuzu Allah'a kadar çok mutlu bir devre geçireceksiniz. 7-8 aylık bir devre kalın bir çerçeve içinde. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bu dolma mevzesi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra Rahim esmasıyla bu Rahman esmasının sonucudur. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelliye başladığında %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde sizden ayrılarak Allah'a doğru ana dergâhtan yola çıkan ruhunuz için birinci gök katına ulaşmayı
nasip kılar. Sonra ikinci defa %7 fazla birikimi ikinci gök katına ulaşırsınız. Birincisine nefsi emmare deniyor. İkincisine nefsi levvame deniyor. Emmare kötülüğü emreden, %100 kötülüğü emreden bir nefs kıdemesi. Nefsi levvame ondan %7 eksik bir dizayn içinde. Yani nefsin kalbine yüzde başlangıçtaki 2'yi saymıyoruz artık. İlk %7 başlangıçtaki giren fazıldı, rahmetti. %2 o kadar. Rahmet nuru %2 de kalır. İlk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Nefsiniz hala bir emirdedir. Allah Teala ilk %7 nur birikimiyle kişinin ruhunu birinci gök katına ulaştırır. Sonra ikinci defa kişinin zikrinde artış olur. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvame gelir. Fela uksumu bin nefsi levvamet diyor Allah Teala. Ale levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra üçüncü defa %7 nur nefs-i mülkime kişi Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada Allah Teala'nın önemli bir meselesi var. Nefs tezkiyesi her geçen gün biraz daha güzele götürür kişiyi. Burada ikinci kademede ikinci defa %7 nur birikim olmuştur kişinin. Levvame kademesine ulaşmıştır. Sonra söylediğimiz gibi Allah'tan İlham almaya başlamış ve mülhime kademesine ulaşmıştır. Sonra bu nefse ilham edilir diyor Allah Teala. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا Onun fücuru ve takvası, fücur, negatif istikamette ilham, şeytandan gelen ilham, takva, Allah'tan gelen ilham. Sonra dördüncü kademede o kişinin nefsi mutmainneye ulaşır. يَا اَيَّتُوَنْ نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, mutmain olur. Bu nokta dördüncü gök katını ifade eder. Sonra beşinci gök katı nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olur. Altıncı gök katı nefsi mardiyedir. Allah da kulundan razı olur. Ve yedinci kademe tezkiyedir. Beşinci ve altıncı kademeler Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerde şekle bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü
Ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Yani geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bu, başlangıçta mutmain olan ve Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan ruhun Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan nefsin bahsi burada tamamlanıyor. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruha ait. Ruhun Allah'a geri dönmesini istiyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Sonra bir başka olay tahakkuk ediyor.

irci'i ila Rabbiki. İşte bu ruha hitaptır. Ruhun Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, geri dönerek ait olduğu yere ulaşmak. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah-u Teala. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ey fizik vücut. Fethuli cenneti ve cennetime ithal ol. Cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde altı kademeyi ifade ettik. Yedinci kademe tezkiyedir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve men tezekka fe innemâ yetezekke li nefsihi ve ilâ Allah'ın vasîr. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönüyorsa ulaşıyor. Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yolculuğun sonudur bu. Allah'a ait olan ruhunuzu, sizde bir emanet olan ruhunuzu Allah'a tevdi ettiniz, ulaştırdınız, teslim ettiniz. Allah Teala buyuruyor: İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Emanetleri o emanetlerin sahibine muhakkak ki Allah teslim etmenizi emreder. İnna Allahe muhakkak ki inne muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder, emir verir. En tuaddül tevdi etmenizi, en tuaddü tevdi etmenizi ila ehliha. Tevaddü el emanati. Emanetleri ila ona, ehliha, onun ehline. Ehline, sahibine demek. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Emanetler çoğuldur. Ama emanetlerin sahipleri demiyor Allah Teala. O emanetlerin sahibine diyor. Ruhunuzun da sahibi Allah'tır. Nefsinizin de sahibi Allah'tır. Fizik vücudunuzun da sahibi Allah'tır. İradenizin de sahibi Allah'tır. Ve Allah ile olan ilişkilerde önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz 25. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz 26. basamak. Sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz 28. basamak. 4. Teslim ruhun, için, nefsin ve iradenin teslimi ve bunların hepsi 28 basamağın muhtevasında tamamlanır. Bir insana mutluluk veren şey ruhunun hasletleridir. Ama ruhu Allah'a ulaştığı için onların yerine mürşide tabi olduktan sonra nefsin kalbine girmeye başlayan %2 rahmetin üzerindeki fazıllardır. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte böyle bir dizaynda kişinin irşad olması, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmesiyle tamamlanır. Sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim eder salâ makamında.
ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu ancak Allah o kişinin iradesini teslim aldığı takdirde gerçekleşir. O noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini alacak ve bütün emirlere itaat edecektir. Bu itaat bir otomatik müessesedir. Çünkü artık iradesi yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiştir. İlahi irade o kişinin devamlı olarak Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmesini temin edecek bir özellik taşır. O kişi devamlı ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Her an Allah Teala ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişinin iradesi olmadığı için iradesiyle yaptığı Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretme müessesesi iç dünyasında yankılanarak devam edecektir. İçindeki ses Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir ama onun dilinin kımıldaması da söz konusu değildir. Bu zikri normal standartlarda yapması da söz konusu değildir. Onunki artık tesbih olmuştur. Kendi iradesinin dışında külli irade ona daimi zikirdeki esasları vücuduna tatbik ediyor. İşte burada artık söz konusu olan zikir değil, tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad ehli olmuştur. Mutluluğun en üst düzeyi buradadır, tesbihtedir. İrşad makamına getirilen herkes iradesiyle zikir yapma müessesesinin ötesine geçmiştir. Artık onun içindeki ses kesin olarak her saniye yankılanır. Onun dilini kımıldatması da gerekmez. Sesiyle Allah Allah Allah demesi de gerekmez. Ama o alışkanlığının bir devamı olarak bunları yapabilir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bu noktada kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Çünkü daha evvelden ihlas makamında da aynı mutluluğu yaşamıştı. Ondan evvel ulul-elbab makamında da daimi zikre ulaştığı zaman da aynı şeyi yaşamıştı. Nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisiydi. Ama asıl büyük huzur iradesini de Allah'a teslim eden kişinin huzurudur. Ve unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a iradelerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Allah'a muhlis kul olmak için. Sevgili kardeşlerim, ihlas makamı bunu oluşturuyor. O iradenin tesliminin bir sonrası, affedersiniz, nefsin tesliminin bir sonrası, iradi teslimse artık o kişinin iradesini kullanamayacağı bir yere ulaştırır onu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bunları yaşamaya ehilsiniz. Sadece
İsteyin Allah-u Teala'dan, o size güç verir. İsteyin, sizi kuvvetli kılar. İsteğiniz arttıkça Allah'ın verdiği daha çok istek oluşturacak olan bir yardım alırsınız Allah-u Teala'dan. Daha çok istek, daha çok yardım gerektirir. Allah-u Teala mutlaka bu gereğin standartlarını size de uygular. Böylece sevgili kardeşlerim, mutluluğu daimi zikrin bu kademesinde sonsuz boyutlarda yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd eder, şükredersiniz. Sizi o kademeye ulaştırdı diye mutluluktan uçarsınız. Etrafına sadece hayır getiren bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah-u Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah-u Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah-u Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür.

Sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz, ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır.

Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insanız verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibe melekleri, Resul meleklerdir. Ölüm melekleri, Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz. Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını variste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinizi de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun.
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun, veçin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı
ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor ki realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhrucunehum minen nure ile zulümat diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi
257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğuna hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözde Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Allah semidir diyor Allah Teala. İşitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esması ile tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala?
bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahların sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır. Mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte
Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âmilüssalâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil sabr. Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi. Söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın. Bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarının sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder, ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez, bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız, ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun?
bir dilek, sadece bir dilek seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz. Dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak. Neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi min eşşeytan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir sohbette, bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz İslam'da çok tartışılan, aslında hiç tartışılmaması gereken bir konu. İnsan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da Allah'ın cennetine girer mi? Yaygın bir inanış girer diyor. Ve Kur'an-ı Kerim girmez diyor. Sevgili kardeşlerim, artık başka kitapları Furkan kabul edip Kur'an'ı yargılamaktan vazgeçin. Hakim unsur Kur'an'dır. Kur'an ne diyorsa hepimiz ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse hurafeleri birer birer yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu hurafelerden bir tanesi de budur. İnsanları Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men eden bir büyük yanlış. İnsanlar yaptıkları günahlar sebebiyle cehenneme girerler. Ne kadar günahları varsa o kadar süre orada kalırlar. Ondan sonra oradan çıkarlar. Hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde. Sonra cennete giderler. O arada sonsuza kadar kalırlar. İşte böyle palavralar, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Kur'an'a taban tabana ters düşen iddialar, İnsanları hedef tayini yapmaktan men ediyor. Zannediyorlar ki insanlar cehennemde kalmak, cehennemden çıkmamak olayı söz konusu değildir. Cehenneme herkes girer ama ne kadar günah varsa o günahı çektikten sonra mutlaka cehennemden çıkar ve cennete girer. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Öyleyse insanlar evvela mümin kavramında bir büyük hata yapmışlar. Kimdir mümin diye sorduğumuz zaman cevap veriliyor. Allah'a inanan mümindir. Neden? Çünkü mümin kelimesi imanın sahibi demek. İmanda Allah'a iman olduğuna göre İmanın sahibi olan kişi Allah'a inanan kişidir. İnanan mümindir, inanmayan da kafirdir. Öyle değil mi? Öyle değil. İnanmak, Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değil Kur'an-ı Kerim'de. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki Allah Teala, müminler, kadın olsun, erkek olsun, biz müminleri mutlaka cennete koyacağız ve hesapsız rızıklandıracağız. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Öyleyse şimdi şeytana bakalım gelin beraberce. Şeytan ne istiyor? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Öyleyse bu ayet onun için bir faydalı unsur olur mu? Elbette olur. Çünkü madem ki mümin kelimesi iman eden demek, inanan demek lügat manası itibarıyla, inananlar için geçerli olan bir şey bu. Yani inanan kişi mümindir, müminler de cennete girer, hesapsız rızıklanırlar. Sevgili kardeşlerim, evvela mümin kavramına gelin beraberce bakalım. Allah'a inanan kişi Allah'ın inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi için o kişinin, yani bir başka ifadeyle
küfür adı verilen bataklıktan kurtulabilmesi için Allah'a inanan kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Allah'a inanacak bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Hayattayken Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bu da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanacak kişi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu inançtan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi küfür bataklığından kurtulmuştur. Kafir olmanın dışına çıkmıştır. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Eğer kişi Allah'a inanıyorsa ama bu vasıfların sahibi değilse hiçbir zaman mümin olamaz. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi cehenneme girer ve ebediyen cehennemde kalır. Öyleyse cehenneme giren insanlar ve cennete giren insanlar diye iki grup insan var. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cennete girenlerden bahsediyor. Kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından mizanındaki rakamlar, sevap rakamları, zaten değerler kümülatiftir, son rakam bellidir. Sevabın, sevap hanesindeki yeşil rakamlarla yazılan zayid dereceler, pozitif dereceler, artı dereceler toplamı, eksi dereceler toplamından fazlaysa kişinin, o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 102. Sonra geliyor müminin 103'e ama diyor kimin de bu kazandığı dereceler hafifse, kaybettiği derecelerden azsa, o zaman diyor onların gideceği yer cehennemdir. Madde 1. Madde 2, onlar hüsranda olanlardır. Madde 3, onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetle cehennem ayrımını bu faktör yapıyor. Bir insanın kazandığı günahlardan azap görmesi ve kazandığı sevaplardan mutluluğu yaşaması kıyamet günü değildir. Öldüğü zamandır. Öldüğü zaman o kişi 40 gün süreli bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Böyle olduğu ifade ediliyor. Ve bu 40 günlük süre içinde kişinin hayat filmi gösteriliyor kendisine. Biliniz ki etrafınızda Allah'ın elçileri olan kiramen katibin melekleri var. Devamlı olarak hayatınızı 3 boyutlu olarak 2 film halinde alırlar. Birinci filmde düşünceleriniz vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz şey her neyse zaten görüntülerle düşünürsünüz. O görüntüler aynen hayat filminize geçer. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu düşünce tasarım kesimi. Bu gösterilir size kıyamet günü. Bir de aynı zaman parçası içinde ne yaptınız? Efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız şeyler nedir? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa şaşmaz bir adalet ölçüsü tahakkuk eder. Hangi olay, hangi tasarım altında, hangi kasta makrun olarak gerçekleşti? Yoksa birine zarar verdiğiniz zaman aslında sizin bir kastınız yoktu da bir kaza unsuru muydu başkasına verdiğiniz zarar? Bunların ikisi de şaşmaz bir biçimde, milyonda bir hata yapmamak üzere orada görünür.
Elinize bir mizan verilecek kıyamet günü. O mizanla olayları ölçecek elinizdeki mizan, siz de mizanda bütün hakikatleri göreceksiniz. Her olayda hangi düşünceyle öyle hareket etmişsiniz, o hareketin arkasında hangi kastiniz yatıyor, bütün boyutlarıyla %100 belli. Ve Allah-u Teala diyor ki, o gün size bütün amelleriniz gösterilir ve sonuç şudur diyor, size kıl kadar zulmedilmediği neticesine varacaksınız diyor. Neden? Çünkü düşünceleriniz de orada görünüyor. Hangi ölçüde, hangi olayda kasıt varsa o kadar derecat oraya mutlaka %100 Allah'ın adalet kanunlarına uygun olarak işlenecektir. O zaman size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kıyamet günü içinizden cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ve bunun arkasından diyor, biz cennete girecekleri oradan ayırıp cennete göndeririz. Burada kıyamet günü cereyan eden bir olay bu. Kıyamet günü herkes cehenneme gider. Zaten daha girişte farklılık vardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları dediğiniz zaman bizim ev kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. 200 metre genişlikte, en az 20 metre yükseklikte, hem de düz olmayan, oval olan, bombeli olan kapılar. Bu kapılar şeffaf. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet alınmışsa, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız açılmışsa, oradaki elektronik sistemler buna duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Siz cehennemin kapılarından içeriye uçarak gireceksiniz. Hangi yükseklikten girerseniz girin, cehenneme gireceksiniz ve cehenneme girişiniz gezmeye müteallıktır. Sadece bütün katları göreceksiniz. Bütün katlarda aynı olay geçerlidir. Kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olmayanlar uçarak cehennemin şeffaf kapılarından girerler. Kapılar içerinden kımıldamaz. İnsanların geçişine de açıktır. Böyle insanların. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişiler eğer aynı şekilde uçarak kapıdan girmeye kalkarlarsa, kapıya toslarlar, kapı onlara asla geçit vermez. Onlar için bekliyor cehennem bekçileri, zebaniler, bu insanlar için bekliyor. Ve onlar kapıya geldikleri zaman kapıyı biraz yükseltirler. Dikkat edin, kapı açılmıyor, yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? O kişinin oradan geçerken burnunu mutlaka yere sürttürecek bir yükseklik bu. Kişinin durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun, cehenneme girişi mutlaka burnu yere sürtülerek tahakkuk edecektir. Cehennem bekçileri onlara sual ederler. Onun hazinetuha diyor, onun hazinetüleri, yani oradaki bekçiler, cehennem bekçileri, onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri, her ikisi de kullanılıyor. Bir taneden bir tane atlama olmasın diye Mülk Suresinin 7. 8. 7, 8, 9. ayetleri gereğince size Allah'ın nezirleri gelmedi mi ifadesi soruluyor.
Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gelince de size Allah'ın Resulleri gelmedi mi diye soruluyor. Allah'ın nezirleri ve Allah'ın Resulleri size gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğini size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller, cinlere cin Resuller, insanlara insan Resuller, sizden olan nezirler, insanlara insan nezirler, ki hepsi Resuldür, cinlere de cin nezirler. Konumuz bütün nezirler Resul müdür, değil midir? Değil. Adına nezir densin veya adına Resul densin, mutlaka bütün insanlara, bütün zaman parçalarında onlar ulaştırıyorlar Allah'ın tebliğini. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka diyorlar. Ama insanların büyük kısmı gördükleri yanlış

noktasından uçarak içeriye giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemin diledikleri katlarına gene uçarak ulaşmak imkanları var. Ama cehennemde kalacaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar uçarak cehenneme giremezler. Kapı, cehennem bekçileri onlara bu suali sorduktan sonra kapıyı açar. Cevap daima, evet geldi. Allah'ın Resulleri, Allah'ın Resulü, Allah'ın Neziri bize geldi ve söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem olacak, dedi. Mülk 8-9-10'da bunu söyleyen kişi diyor ki, ama biz onlara, o Resullere, oradaki nezir geçiyor, o nezirlere inanmadık. Ve dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir. Bu insanlar Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. İki, biz seni dalalet olarak görüyoruz. Üç, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk ifadesi. Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz insanlar. Resul'e veya Resul olmayan bir nezirse, o nezire inanmıyorlar. Allah Teala biz Resullerimizi iki sebeple göndeririz diyor. Bir, amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Allah'ın Resullerini amene olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye, nezretsinler diye gönderiyoruz ifadesi gösteriyor ki herkese gelen Allah'ın Resulü mutlaka bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Amene olmak burada oluşur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, amene olur ya da dilemez. O zaman da amene olmaz. Amene olmak mümin olmanın temel faktörüdür. Bundan evvel mümin olamazsınız. Öyleyse bütün bu insanlar Allah-u Teala'nın cennetine girecekler veya girmeyecekler. Ama gidecekleri ilk yer mutlaka cehennemdir. Eğer kişiler cehennemde kalacaksa, bu suale mutlaka muhatap olurlar. Ve hepsi de aynı cevabı verir. Evet geldi, evet geldi, evet geldi. Yani bu insanlar zamanın hangi parçasında yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kariyede, en küçük insan topluluğunda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka Resul'ün sözü onlara inanıyor. Nezir'in sözü mutlaka onlara ulaşıyor. Ve onların hepsi kıyamet günü cehennemde böyle söyleyecekler. Bütün cehenneme gidenler. Evet, bize Allah'ın Resulü geldi ve bize bunu söyledi. Neyi söyledi? Gönderiliş görevinin neticesi. Amine olanları müjdelesinler diye, amine olmayanları uyarsınlar diye. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Neyle? Cehennemle. Siz Allah'a ulaşmayı

Dinemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Bilmiş olun. Bunu diyor Allah'ın bütün nezirleri, bütün resulleri bunu söylüyor. Allah Teala her ümmete, her millete resul gönderdiğini söylüyor. Her köye değil, her kariyeye değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dileseydik biz her kariyeye de nezir gönderirdik diyor Allah Teala. Hayır, o kadar küçültmemiş mikyası, ama her millete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her ümmete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her kavme muhakkak mutlaka resul gönderdiği kesin. Biz bütün kavimlere resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor Allah Teala. E bütün resuller kavimlerdeki bütün insanlara, o resulün bizatihi ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bu davet herkese ulaşıyor. İşte bu davetin ulaştığı insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme girişi, kıyamet günü, hayat filmini gördükten sonra rakamlar elde ediliyor. O rakamlara göre cehenneme girişi iki şekilde oluyor. Rakamlar ya kazandığınız dereceler yüksektir, o zaman cehenneme uçarak girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler yüksektir hayat filminizde, o zaman cehenneme sürünerek girersiniz, burnunuz yere sürtülerek girersiniz. Size mutlaka bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaksınız demediler mi? İşte sevgili kardeşlerim, o gün kıyamet günü ister derecat kazansın, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsun, ister kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olsun, bütün insanlar mutlaka cehenneme girerler. Ama farklı bir şekilde, kazandıkları dereceler fazla olanlar uçarak girerler. Cehennemi sadece dolaşmak için, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için oraya girmişlerdir. Görsünler de cehennemde işkenceye uğrayanların ne kadar korkunç şartlar altında olduklarını görsünler de Allah-u Teala kendilerine cenneti nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükretsinler diye Allah-u Teala cennete gireceklerin hepsini de önce cehenneme ulaştırıyor. Ve Meryem suresinin 73. 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala içinizden kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Cehennemde kalacak, cehenneme girip çıkacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Öyleyse bu uğramak ya kalmak içindir ya da oradan çıkmak içindir. İşte burunları sürünerek cehenneme girenler, cehennemin hangi katına aitseler, o kata hemen ulaştırılırlar ve orada ebediyen kalırlar. Oradan kurtulmaları ve cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse tartışmaya gerek var mı? İşte Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bazıları 2-3 ayetten oluşuyor. 29 grup afet diyelim, ayet diyelim. Ki en az 29 tane ayet oluyor. Cehenneme girenlerin orada ebediyen kalacakları. Şimdi birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina" ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. "Ve stekberu anha" bu yalanlamalarıyla da bir de kibirlenirler.
Ülaike ashabün nar hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Ahzab 64 ve 65. Ahzab 64'te Allah Teala diyor ki inna Allahe le'anel kafirine ve addellehum se'ira. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş hazırlanmıştır. Hangi kafirler bunlar? Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veren kafirler. Ve Ahzab 65, halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira. Onlar ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet, Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ülâike ashabünnâr, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet, Bakara 39. Vellezîne keferu ve kezzebu bi âyâtinâ ülâike ashabünnâr. Araf 36 ile Bakara 39 birbirinin aşağı yukarı aynı. Onlar ki kafirlerdir ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş halkıdırlar. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39'da kafirler ve tekzip edenler diyor. Araf 36'da sadece ayetlerimizi tekzip edenler ve onunla tekzipleriyle büyüklenenler. Beşinci ayet-i kerime, Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi. Hayır diyor Allah Teala. Yani onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah iktisap etmişse, seyyiat iktisap etmişse, kazanmışsa ve ahatat bihi hatiyetühü ve hataları kendisini kuşatmışsa, fe ulâike ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn, onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet, Bakara 217. Yes'elûneke ani şehril harami kıtâlin fîhî. Kul kıtâlin fîhî kebir. Ve saddün an sebilillahi ve küfrün bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallahi vel fitnetu ekberi minel katli. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yuruddüdeküm en dinikum in istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun fe ulake habitat amaluhum. Fit dünya vel ahireti ve ülâki ashabin nâri. Hüm fîhâ hâlidûn. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyüktür, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük bir günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suçtur, günahtır. Eğer onların güçleri yetse de sizi dininiz yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür.
O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 217. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati ülaike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidun. Allah amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateş halkıdır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Kimdir onlar? Tağutun dostları. Ne zaman kurtulursunuz tağutun dostu olmaktan? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ayet-i kerimenin üstünde amin olanlar diyor. Mümin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Nasıl mümin olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Onun üzerine Allah onun dostu olmuş. Allah onun sahibi olmuş, o kişi Allah'a kul olmuş. Ama kafirler tağutun dostları ve aynı zamanda tağutun kulları. 8. ayet Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbe tühüş şeytanı minelmez. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri zâlike biennehüm kâlu innevel bey'u mislür riba. Şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallâhül bey'a ve harramer riba. Allah beyi yani alışverişi, ticareti helal kılmış ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Ve men câyehü mevizetün min rabbihi fenteha felehu maselef. Artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisi de işi de Allah'a kalmıştır. Geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani eğer vazgeçmişse Allah'ın onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kim de hemen caihü mevizatun min rabbihi fenteha felehu masilef ve emruhu ilallah ve men ade fe ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani faizciliğe devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ilâike şerrün beriyye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan, müşriklerden olan kafirler, şüphe muhakkak ki içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Cehennem ateşinin içindedirler. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinin içindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Onuncusu, 10. ayet, cin 23,
İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahi ve resuluhu fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Dikkat edin, hep aynı şey. Ebediyen kalacakları. Halidine fiha ebeda. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ateşin içinde devamlı kalacaklar. On birinci ayet-i kerime, Enbiya 99. Levkâne hâvilâ-i âliheten mâ veredduhâ ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri haldine fiha ve zâlike cezâyü zâlimîn. İkisinin de akıbeti ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 12 ayet oldu sevgili kardeşlerim. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi. Ve 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a. Ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden bütün bu ayetleri burada size tekrar ediyoruz? Çünkü bu konuşma da bilgisayarın hafızasına bu konuşma tamamlandığı zaman girecek. Bu konuyu kim merak ediyorsa, gerçekten Allah-u Teala 29 tane ayet-i kerimeyle cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını kesinleştirmiş mi diye merak ediyorsa, bu derse bakacak. Bilgisayarı açacak, www.mir.com'dan bugünkü bu derse bakacak ve görecek ki tam 29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Ondan sonra insanların uydurduklarına değer verir mi? İşte bu gerçek için bunu yapıyoruz. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah-u Teala diyor ki Meselül cennetilleti vuidel müttekun, takva sahipleri için vaat edilen cennet şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları ve enharun min lebedin lem yetegayyer tamih ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min küllis semerati ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve halidune finnari ve suku ma'men ma'in hamimen fekata em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan kemen o kişiler gibi mi? Hüve onlar halidun, ebediyen kalırlar finnari ateşte. 15. ayet-i kerime
ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Müminin 103. Bundan zaten bahsetmiştik. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime Mümin 76. Uttülü ebba ve cehenneme halidine fiha. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Febi ise mesfel mütekebbirin, kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. On yedinci ayet-i kerime Fethulü evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ felibîse mesfel mütekebbirîn. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların, kibirlenenlerin yurtları ne de kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe 21 ve 22. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. Lit tâgîne meâben. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Bir sığınaktır. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi 19. cehennem ayet-i kerimesini ifade ediyor. Cehennemde ebediyen kalacakların 19. ayet-i kerimesi. Ve men yasıllâhe ve resûlehu ve yetaadde hududehu yuthilhu naren haliden fiha ve lehu azabin muhin. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, hudutlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ateşe girdirilir. Ateşe sokulur, ateşe atılır. Onun için, o kişi için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime, Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden fe cezaühü cehennemü haliden fiha ve gıdıballahi aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 21. ayet-i kerime Nisa 169 İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesûrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği insanlar, gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi, 22. cehennemde ebediyen kalacak, kalınacak olmasına ait ayet-i kerime. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. 22. ayet-i kerimeyi okuyorum. Rad 5. Ve in ta'ceb fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eyinna lefî halkın cedîd. Ülâikel lezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkıhim ve ülâike ashabün nâr hüm fîhâ hâlidûn. Kafirlerin eğer seni yalanlamalarına, burası parantez içinde, eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini
inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. Yirmi dördüncü ayet-i kerime, Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْدُفْرِ اُلٰيكِ حَب۪يتَتْ اَمَالُهُمْ وَف۪ي نَارِهُمْ حَالِدُونَ. O müşrikler küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadillillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların, Allah'a ve resullerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. 26. ayet-i kerime. Ve adallahül münafıkîne vel münafıkâti el küfâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ hiye hasbühüm ve leânehumullâh ve lehum azâbin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu azap onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap da vardır. Yunus suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kesebu seyyiati cezaü seyyiatin bimisliha ve terhe kuhum zille. Ma lehum minallahi min azim." كَاَنَّمَا اُوْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَاءً مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمًا اُلَٰئِكَ اَصْحَابِ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Kötülük işleyenlere gelince yalnız kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Seyyiat işleyenlere gelince. Onların kaybettikleri dereceler yaptıkları cürümle eşdeğerdir. O kadar seyahatlerinin karşılığı o kadardır. Ama o insanlar ebediyen cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Zümer suresi 72. ayet-i kerime bizim sıradaki 28. ayet-i kerimeyi ifade ediyor. Kılet hulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Onlara şöyle denilir: İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebbür edenlerin yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kıylet hülü
denir ki onlara girin, evvabe cehenneme, cehennemin kapılarından halidine fiha, devamlı kalacağınız. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu mücrimler cehennemde, muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. La yuftetteru anhum ve hum fiha mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu ayetleri size tek tek okuduk? Bir defa daha söylüyoruz. Bundan muradımız bunun bir belge olarak bilgisayarın hafızasında kalması. Kim bunları merak ediyorsa, gerçekten cehenneme giren insan bir daha çıkar mı çıkmaz mı konusunda kesin bir fikri olmasını istiyorsa, kesin ispatları görmek istiyorsa, işte ayetler burada hepsi açıklandı. Tam 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse kim aksini iddia ediyorsa, o hiçbir delile sahip olmayan, sadece zamanımıza kadar gelen hurafelere dayalı olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, bu hurafeleri ortadan kaldırmakla vazifeliyiz. Öyleyse sahtekarlıkların yerini hakikatler alacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Aldığımız emir bu istikamette. Her yanlış Kur'an'a vurulacak ve Kur'an hükümleri istikametinde yanlış doğruya dönüştürülecektir. Bu gün sizlere sadece bir hurafenin yıkılışı için gerekli delilleri ulaştırdık. O hurafe, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Cehenneme gideceğiz tabii. Ama Allah Teala bir süre bizi cehennemde tuttuktan sonra cennete alacak. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Kesin olarak kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onlar da cehenneme girerler ama görmek için. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için girerler, görürler bütün cehennemleri. Ondan sonra da oradan çıkıp uçarak cennetin hangi katına gideceklerse oraya ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kim size derse ki cehenneme giren oradan çıkar da cennete girer, ona deyin ki hayır kardeşim, sen doğru söylemiyorsun. Eğer doğru söylüyorsan bize ayet göstermek mecburiyetindesin. Tam senin söylediğinin aksi olan 29 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sen bize bu masalları artık yutturamazsın, o devirler bitmiştir diyeceksiniz. Bu bilgisayara dikkatle bakın. www.mir.com ya da University of Allah. Hangisi söz konusu olursa olsun, şu geçerli, burada Kur'an Furkan'dır. Kim başka şeylerle Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmek istiyorsa, onlarla mücadelemiz biz hayatta olduğumuz sürece devam edecektir. Öyleyse artık İslam dinine girmiş olan hurafelerin hepsinin yok edilme zamanı gelmiştir. Bu devir o devirdir, hidayet devridir. Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine almasını, sonsuza kadar sizleri cennette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz Allah'ın yolunda bir gayretin sahiplerisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala aslında bütün insanları mutlu yaşasınlar diye dünyaya getiriyor. Dünyada verilen bu gezegen yüz milyar galaksideki bir galaksinin yüz milyarda yüz milyar yıldızından bir tanesi. Bir sonsuzluk içinde yaşıyoruz. Allah Teala her şeyi yaratandır. Sevgili kardeşlerim, Allah için söz konusu olan şey insana verilen en çok sevdiğim varlıkların mutluluğudur. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerimiz Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak Allah'ın ruhunu taşımak yetisinin sahibi olmaktır. Allah Teala doğar doğmaz insana verilen bu mahlukun katının hepsine mutlaka ruhundan üfürür. Ve nefaha fihi min ruhi diyor. Biz onun yani Adem Aleyhisselam'ın içine biz demiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu. Ruh bir yaratık değildir. Bizatihi Allah'ın ruhudur. Bir insan fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşur. Hayvanların nefsleri ve fizik vücutları vardır. Onların ruhları yoktur. Cinler içinde, melekler içinde aynı şey söz konusudur. Ruh sadece Allah'ın insana has bir tecellisidir. Allah bütün insanlara onlar doğarken ruhundan mutlaka üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. İşte şu anda bizi nasıl görüyorsanız ruhumuz da aynı hüviyettedir. Hepiniz için aynı şey geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah'ın temel emridir. Allah Teala hepinizi çok seviyor ve de sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır.
Mutlu olmanın yarısı %51 mutluluk ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla gerçekleşecektir. Bu ise dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık süreyi yaşamaktır. 7 tane gök katı ruhunuz hepsini birer birer aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala illiğindedir. O her an aynı zamanda her yerdedir. İlmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizleri de kuşatmıştır. İster ki herkesin ruhu Allah'a mutlaka ulaşsın. Hayattayken ulaşsın. Ve o kişi dünya mutluluğunun en az yarısını yaşasın. İşte insanların bu hedefe gidebilmeleri, ulaşabilmeleri onların bir dileklerine bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, yani kendisine, men kişiyi yünip. Yünip olmak, bir dileğin sahibi olmak demek. Yünip kelimesi bir istikamette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi yünip adını alır. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi hep aynı kökten gelir. Kimdir münib olan kişi? Allah'a ruhunu dünya hayatındayken ulaştırmayı dileyen kişi. O müniptir.

Allah'a yönelmek bir dileği ifade eder. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Muradı insanları hidayete erdirmektir. Diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Neyimiz ulaşır? Allah'ın üfürdüğü ve sonunda mutlaka Allah'a dönecek olan ruhumuz. Bir insan dünya hayatını yaşarken hidayete ermezse ruhunu Allah'a kendi iradesiyle ulaştırmayı deneyip ulaştıramazsa o zaman ruhu kendisindedir ve öldüğü zaman fizik vücut ruh için bir melce, bir sığınak olmak imkanını kaybeder. Sığınak olmak yeteneğini kaybeder. Ve sadece bir görüntüden ibaret olur ruh için fizik vücut. Ölümle beraber öyle bir değişiklik geçirir ki o artık fizik vücut için, o artık ruh için bir melce, bir sığınak, iltica edilecek, sığınılacak ve şekli alınacak bir varlık değildir. Ölümle beraber fizik vücut bu hüviyetini kaybeder ve ruh onun içine girip de onun şeklini alamaz. Bir görüntü haline almıştır sadece. İçinden geçer ama içine girip sığınamaz. Ruh için o fizik vücut artık bir görüntüdür. Sığınak olmak özelliğini kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan üç ayrı faktörü bir araya toplayan bir hüviyet gösterdiler. Ruhumuz Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a dönecektir. Ruhun Allah'a dönüşü iki ayrı şekilde gerçekleşebilir. Birisi ölümle dönüş. Ölen bir kişinin fizik vücudu ruha sığınak olmak vasfını ölümle birlikte fizik vücut kaybettiği için artık fizik vücut için ruh içinde barındırabileceği bir şey değildir. Ruh içinde fizik vücut
onun içine girip de onun şeklini alabileceği bir hüviyet taşımaz. Ruh Allah'a ölümle birlikte mutlaka geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala emretmiş irca'yı ile Rabbi ki Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş bir emirdir. Bu emrin mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Allah-u Teala da bu muhtevayı mutlaka sağlayacağına dair söz vermiştir. İnsanlar başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedirler. O zaman cemaat halinde yaşayan insanlar birbirinin haklarına riayet etmek mecburiyetindedirler. Herkesin yaşama hakkı vardır. İnsanın Allah-u Teala olan ilişkilerinin bu yaşamanın sonucunda bir hedefi söz konusudur. Bu cennettir. İşte en çok sevdiği mahluk insan Allah-u Teala'nın ve insan adı verilen bu mahlukun bir tek talebi, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum talebi, onun cehennemden kurtulması için yeterli bir sebeptir Allah'a göre. Yeter ki kişi kalbinden bir dilekle Allah'a münaki olmayı dilesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar sadece dileyeceğiz. Ya Rabbi, ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ruhumu sana ulaştırır mısın? Bütün insanlar böyle bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindeler. Ne olur? Bu dilek Allah-u Teala için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir hüviyet taşır.

Beh, o kişinin ruhunu böyle bir talepte bulundu diye sal. Bu sebeple sadece böyle bir niyeti, böyle bir talebi oldu diye Allah mutlaka kendisine ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara iyi davranın. Onları üzecek davranışlarda bulunmayın. Her gün anlaşmazlık içinde olan aileler bizimle konuşuyorlar. Hatalarını itiraf ediyorlar. Ve de biz onlara yapmaları lazım geleni söylüyoruz. Lazım gelen nedir? Bir ailede, ailedeki diğer fertlerin haklarına riayet etmek. Onların da yaşama hakları olduğunu bilmek. Herkesin kendi vazifesini, görevini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışması yuvanın ahengini oluşturur.

sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar Allah ile olan yakınlığın giderek arttığı bir bütünü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak size neyi ifade ediyor? Allah için olmanın muradı başkaları için olmaktır. Başkaları için yaşamaktır. İnsanlar tek başlarına bir hiçtir. Herkes başkalarına muhtaçtır. Başkalarının hazırladığı elbiseyi giyiyorsunuz. Onların vücuda getirdiği yiyecek maddelerini yiyorsunuz. Herkes bir şeyler yapacaktır yaşamak için ve bu yaşantı onun hayatını en güzel boyutlarda yaşamasına sebebiyet vermelidir. Ne zaman insanlar başka insanların haklarına riayet ederse, bu konunun başlangıcını oluşturur. Manevi tekamülün başlangıcını oluşturur. Bu başlangıcın sonundaki durum, o kişinin başkaları için yaşamasını ihata eder. Başkaları için yaşamak Allah'ın hedefi budur. Tamamen başkaları için yaşayan bir toplumu vücuda getirmek. İşte böyle bir toplum herkesin mutlu olduğu bir toplumdur. Neden? Etrafında üç kişi olan birisi bir toplantıda eğer onlar için yaşıyorsa her birini mutlaka mutlu etmeye çalışacaktır. Onun her başardığı mutlu etme olayı kendisinin de aynı seviyede bir mutluluğu yaşaması manasına gelir. Neyse, üç kişilik bir toplantıdaki her kişi kendi mutluluğunun üç katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, toplumun bütün fertlerini mutlu etmek, onlara mutluluğu öğretmek, yaşatmak hepinizin görevidir. Başka toplumlarda böyle bir şeyin öğretilmediğini görüyoruz. Çok az toplumun küçük bir kısmı tasavvufu yaşıyor. Onlar mutlular sevgili kardeşlerim. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi, nefsinin kalbindeki afetlerden %51'ini tamamlamıştır. Mutluluğu o kadardır. Ama fizik vücudunu yani beçini şu vücudu Allah'a teslim eden herkes mutluluğun %81'ine ulaşır. Bu dik yokuşu aşmaktır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi gelir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan

Daha müzik ve henüz ulaşmamıştır. Ama fizik vücudunu bir büyük gayretle Allah'a teslim etmiştir. Nefsinde afetler vardır. Allah Teala ölü olan fizik vücudunu Allah'a teslim edenler için diyor ki onlar öfkelerini yutarlar diyor. Nefslerinde afetler hala var olduğu için öfkeleri vardır. Ama nefsindeki afetlerin önemli bir kısmını kişi yok ettiği için o fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte daimi zikir bundan sonraki bir olgudur. Zikri daim kişinin yatarken zikirle uyuması ve uyandığı zaman zikrin hala devam ettiğini yaşaması hali. Sevgili kardeşlerim, bunlar hepiniz için hedefler olmalı. İnsanları sevin. O zaman onlar tarafından sevileceksiniz. Herkes etrafındaki insanların kendisini sevmesi ihtiyacıyla yaratılmıştır. Nefsin afetleri nefreti davet eder. Ruhun hasretleri sevgiyi davet eder. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve bu Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği, sizin için vücuda getirdiği bir imkandır. Allah size Allah'a ulaşmayı diletir. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman Allah size mürşidinizi gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkacak olan kafileye dahil olması gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Bir yolculuk yapacaksınız. Allah'a doğru o sırada yola çıkmış bulunan, yolda olan bütün diğer ruhlarla. Ki bu ruhların bir kısmı birinci katta kalacaktır. Bir kısmı ikinci katta kalacaktır. Bir kısmı üçüncü katta kalacaktır. Bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı da yedinci katın yedi tane aleminde kalacaktır. Ve de o yedinci alemde zikir hücrelerini dolduran insan ruhları bir zikir müessesesinin sahibidirler. Onlar belli bir seviyeye ulaştıkları zaman hücreden, zikir hücresinden ayrılıp sitet-i müntaha'ya ulaşırlar. Sitet-i müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ifna olur. Böyle olan insanlar için kullanılan tabir fenafillah ifadesidir. Fena, ifna olan, fi içinde Allah. Allah'ın içinde ifna olan kişi. Bu makam fenafillah makamıdır. Ruhun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, bir başka ifadeyle ruhun sahibine geri dönmesi. Çünkü bütün insanlar doğduğu zaman
Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. İnsanı kainatta yaratılan bütün mahlukattan ayıran temel faktör budur sevgili kardeşlerim. İnsanın çok özel bir dizaynı söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevinin ki seviliyorsunuz. Allah-u Teala sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Ancak sevgi sizin için bir mutluluk vesilesidir. Sevgi yoksa mutluluk yaşanamaz. İnsanları sevmek sevgiyi mutlaka davet eder. Ve insan sevdiği kişiler tarafından sevilir. Seven sevilir. Sevmeyen o imkana malik olamaz. Hiç kimse başkaları beni sevsinler, ben ondan sonra onları severim dememelidir. Derse bir ömür boyu mutsuz olmaya kendisini mahkum etmiştir. Takip edilmesi lazım gelen yol, ben etrafımdaki herkesi seveceğim. Onlar beni sevmeyebilirler ama ben onları gene seveceğim. Eğer ben onları seversem, galip bir ihtimalle onlar da beni severler. Sizin kendisini sevmenize rağmen sizi sevmeyen insanlar olabilir mi? Olabilir sevgili kardeşlerim. Başkalarının sevgi dünyasına nüfuz edemezsiniz. Onu kontrol altına alamazsınız. Göreviniz etrafınızdaki herkesi sevmektir. Sevginizi de ortaya koymaktır. Sevgi gizlenmemesi lazım gelen bir yapıyı ifade eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Mutluluk kapısı sevgi anahtarıyla açılır. Nefretse mutluluğun bitişini sağlayan bodrumun kapısıdır. İnsanlar eğer sevmiyorlarsa kapkaranlık bir bodrumda yaşarlar. Bir karanlık dünya neslerin afetleri sebebiyle kararmıştır. Ama bu afetlerin yerine hasletleri, hazırları yüzde kaç oluşturmuşlarsa nefslerinin kalbinde o kadar aydınlanırlar. Aydınlıkla mutluluk olayı birbiriyle tamı tamına örtüşür. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbine ne kadar nur koydunuz, Allah'a ulaşmak konusundaki sizi hedefe götürecek olan en büyük faktör zikirdir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mutlu olabilirsiniz. Bu sebeple en çok mutlu olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neflerinde hiç afet kalmayacaktır. Onları kızanlar olacaktır. Onlara kötülük yapanlar olacaktır. Ama onlar
kendilerine kötülük yapanları affedeceklerdir. Onların kalplerinde kin barınamaz, nefret barınamaz. Kimseye karşı kin tutamazlar. Kimseden nefret edemezler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine kadar bir merdiven söz konusudur. Merdivenin her basamağında insanlar olabilir. Önemli olan bu değil mi sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilmeniz. Allah Teala öyle olmasını istiyor. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Gayret ederseniz bunu başardığınızı göreceksiniz. Başardıkça mutluluğunuz artacak. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamak, sevgi dünyasında yaşamak da mümkündür. Nefret dünyası insanı sadece huzursuzluğa, sıkıntıya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Böyle bir dizaynda Allah'ı sevmek başka insanları sevmenin temelini teşkil eder. Ne kadar gösteriyorsunuz sevginizi etrafınızdaki insanlara? Gözlerinizden, yüzünüzün ifadesinden, konuşmanızdan herkese sevgi ırmakları akıtmalısınız. Sevgiyle yaşamalısınız. Sizi çekemeyenler olacaktır. Hatta sizden nefret edenler olabilir. Ama onları da sevmelisiniz. Bir gün daim müzikle ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç kimseye kin tutamazsınız. Hiç kimseye Allah'ın onlara ceza vermesi istikametinde bir talebiniz olamaz. Onlar yaptıkları bütün kötülüklere rağmen hala sizin tarafınızdan sevildiklerini hiç bilmeyeceklerdir. Ve de kinlerini, nefretlerini kurtacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler daimi zikirle sıfırlanır. O zaman nefretin, kinin, öfkenin sizi sarmalayamadığını, size tesir edemediğini en rahat standartlarda yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek öylesine güzel bir müessese ki sizden herkese sevgi ırmakları akar. Onlardan size ne dönerse dönsün. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Size rahatsızlık vermek üzere çabalayanlar da sevginizin muhatabı olurlar. Hep sevgi dolu bir dünyada mutlu yaşarsınız. Onların size olan kinleri, öfkeleri, siz onları sevdiğiniz sürece size negatif bir sonucu ulaştırmaz. Onlar size ne yaparsa yapsın, siz onları severseniz, bu sizin dünyanızın
sevgi dolu bir dünya olması için yeterli bir sebeptir sevgili kardeşlerim. Vazgeçmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kaybedenler her zaman öfkenin, kinin, nefretin sahipleridir. Bu ölçüler içinde yaşayan insanlar devamlı derecat kaybederler. Onlar cehennemi hiç görmemişlerdir. Görselerdi hiçbir zaman hiç kimseye karşı kötü davranamazlardı. Cenneti görselerdi başka insanlara iyilik etmek için yarışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve sözümüz şöyle bitiyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bize karşı ne beslerseniz besleyin. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmekte devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah-u Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi bilmiyorsunuz. Gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı ile bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin, adına Allah için yaşamak deyin, bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım, ışıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
En çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz, temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz, odaklandırıyorsunuz. Ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız. Madem ki biz onları mutlu ettikçe onların mutluluğunun iki katını biz yaşıyoruz. Öyleyse bir sualimiz var. Neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden insanlara kötülük yapmak? Kim bir başkasının kalbini kırarsa, kim bir başkasına kötü bir davranışta bulunursa, bu kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak budur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor.
Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, mutluluğun tüketicisidir. Sevgi, mutluluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah-u Teala'nın, Yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır görürsünüz mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim,
O kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarını çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız, bunun cevabını yaşayarak öğrenmenizi isteriz. Başkalarına, onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sizin onlara karşı gösterdiğiniz o güzel davranışlar, onları sevdiğinizi her an belli eden davranışlar sebebiyle mutluluğu yaşasınlar. İşte etrafınızdaki bütün insanlara dağıtabildiğiniz her mutluluk demeti size kat kat geri dönecektir. Etrafınızda 20 kişi var diyelim. Her birini mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mutlu olduklarını da gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde onların her biri kadar her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, İşte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu
Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz. Onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst, daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz, sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz, size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir. Kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken, bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken, sevgi için, sevgi için. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın. Sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır.
Daha sonra öğreneceksiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. Hasılat, bunun hasılası bir gün o kişinin de mutlaka sizi sevmesidir. Ne kadar kin dolu, ne kadar nefret dolu olursa olsun, siz onun nefretine, kinine, öfkesine, intikam hislerine, intikamdan begane olarak, intikamın tamamen dışında kalarak, her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirseniz, şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazozacınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi yenilir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki, bu benim gazoz ağacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş. Sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada mutluluğu yakalayabilenler, başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan, aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa, işte o kişi başkaları için yaşayan kişidir. Kim başkaları için yaşıyorsa, işte o kişi aynı zamanda mutlaka Allah için yaşayan kişidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın temel emri bu. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz. Yani etrafınızdaki insanlara da sevgiyi aşılamalısınız. Onların da siz nasıl etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onların da etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum usule gelir. İşte atalarımız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu.
Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu yedi kademelik dizayn içerisinde insan daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle karşılar, nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara

sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız, yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle, severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız, o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse, neden nefret, neden kin, neden düşmanlık? Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey, kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor, diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu, deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız, onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine sizden sevgi gördükleri zaman onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar. Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa hodri meydan, deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın, severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevinin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek, sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a yönelmek bir dileği ihtiva eder. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a yönelen biridir. Bu yönelmeye bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah-u Teala münib olmak diyor. Yönelmek istikametinde kullanılıyor kelime Arapçada. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi aynı kökten geliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol.

ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir şirk ki kişiyi bir dilekle bu şirkten kurtarıyor Allah-u Teala. Puta tapan bir insan böyle bir dileği diler mi? Kişi Allah'a değil puta inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey aklın ucundan bile geçmez. O kendisini yaratan Allah o kişi için bir değer taşımıyor. Böyle kişiler için Allah Teala onların şirkte olduğunu söylüyor. Bu gizli şirkin işaretidir. Açık şirk putlara tapmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma yani şirkten kurtul. Müşrik olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bu gizli şirk müessesesi herkes için çok açık bir muhteva taşıyor. Sadece iki tür insan var. Şirkte olanlar ve olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkten kurtulabilmek için temel faktör Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan şirktedir. Öyleyse Allah'a yönelmek kişiyi gizli şirkten mutlaka kurtarır. Peki şirktekilerin gideceği yer cehennem. Şirkten kurtulan kişi hidayettedir. İki kanat var. Sağ kanat hidayet kanadı, sol kanat şirk kanadı. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o dalalettedir. Dalaletin bittiği yerde hidayet başlar. Hidayetin başladığı yerde dalalet sona erer. Nerede başlar hidayet? Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. O hayatınızın vazgeçilmez bir hedefi olmalıdır. Mutlak olarak ey şu anda bizi dinleyenler, mutlak olarak Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyiniz. İslam ilmi size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi anlatılmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra ortaya çıkan insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ya da muhlis olmayı, ikisi de aynı manaya gelir ve irşada memur ve mezun kılınmayı sevgili kardeşlerim,
yedi safayı hiç konuşmamışlar, tartışmamışlar ve İslam'ın beş şartı üzerinde bir hüküm çıkmış ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar samimiyetle inanmışlar ki bu devirden itibaren İslam'ın beş şartı yaşanırsa herkes cennete girer. Yaşamayanlar için de durum çok önemli değildir. Eğer Allah'a inanmışsa, İslam olduğuna da inanıyorsa, bu inanç o kişi için yeter. Evet, cehenneme girecektir. Ama bir süre cehennemde kalacaktır. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemde, oradan çıkıp, hop, cennete girecektir. İşte bu saçma sapan, Kur'an'la hiç alakası olmayan inançlar, Maturidi'nin ve Eş'ari'nin iman konusundaki tartışmalara başlamasından sonra oluşuyor. O noktaya kadar İslam alemi yedi safayı da yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra da irşat etmek yetkisinde olan herkese, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyorlardı. Daha sonra onların yetiştirdikleri mürşitlere tabi olundu. Ve irşat makamı dünya üzerinde hiç eksilmedi. Bugüne kadar hep geldi. Bunun en verimli kaynağı tasavvuftu. Tasavvuf, demin söylediğimiz yedi safhanın yedisinin de muhtevasını alan tam bir Kur'an yaşantısıdır. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, en çok hamd ve şükrümüzü mucip olan şey Allah-u Teala'nın bize Kur'an'ı öğretmesidir. Ne yazık ki 14 asırda dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel faktörleri, dinin yaşadıklarını zanneden geniş çevre tarafından unutulmuştur. İşte o geniş çevre demekten kastımız, İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gireceklerini kesin şekilde inanan insanlar. Ve konunun ilginç yanı, Kur'an'ın keseler içerisinde duvara asılması ve insanların her devirdeki alimler tarafından kendilerine öğretilen eksik bilgiyle iktifa etmeleri, onu kendilerine yeterli görmeleri. İşte bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra üniversitelerimizde artık insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir İslam öğretilmiyor. Hatta bunu öğretmeye kalkanlara da üniversitelerdeki öğretim üyeleri karşı çıkıyorlar. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin doğru olduğuna. Sevgili kardeşlerim,
Elbette öğrendikleri İslam'ın beş şartının beşi de geçerlidir. Elbette Kur'an'da hepsi de farzdır. Ama bu farz olmak onları kurtaramaz cehennemden. Öyleyse hangi tarzda bir dizaynı düşünüyoruz? Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an bütün devirlerde insanlar için bir bütünü oluşturmuştur. Kur'an'a dikkatle bakın. Kur'an eksiksiz, tam ve mükemmel bir metindir. Allah'ın katından indirilmiştir. Ve Allah Teala bu söylediğimiz hakikati koymuş onun içine. Diyor ki biz bu kitapta, bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Neyi yerleştirmiş? O dinden evvelki Hazreti İsa'nın dinini. Ne yerleştirmiş? Hazreti İsa'dan evvel Hazreti Musa'nın dinini. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in dinini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dinini. Ondan evvel, ilk evvel Hazreti Adem'in dinini. Hepsi aynı din. Dinde değişme olmaz. Din Allah'ın dinidir. Ve 7 Safa 4 tane de teslim ihtiva eder. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğiniz zaman 3 tane esas göreceksiniz. Birincisi vahdettir, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhiddir, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Neredeki cemaat? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan tek cemaat. Geri kalanların hepsi şirkte, gizli şirkte. Hazreti İbrahim'in dininin üçüncü ve en önemli faktörü teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din bundan ibarettir. Her kademe farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmıştır. Mürşide tabiiyet farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz kılınmıştır. Ve bu safhanın üçünü de Allah-u Teala tekefül etmiştir. Yani kişiye kefil olmuştur ki, ey benim kulum diyor Allah-u Teala, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin takdirde senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Ama sen ulaştırmışsın gibi sana mükafat vereceğim. Bana ulaşmayı dilediğin zaman birinci kat cennet senin. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Birincisini üçüncü basamakta yaşarsın, ikincisini 14. basamakta. Ve ruhun vücudundan ayrılır. Senin ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve sanki sen ulaştırmışsın gibi seni mükafatlandırırız. Seni üçüncü kat cennetin sahibi kılarız. Bu cennet hayatındaki Allah'ın üç hediyesi art arda gelen. Neden hediye ediyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırmaya kesinlikle söz vermiş. Yeter ki kişinin 7-8 aylık bir ömrü Allah Teala tarafından verilmiş olsun. Böyle bir dizaynda o kişinin kaderinde 7-8 aylık bir ömür varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kendi iradesiyle dilemiş olması lazım. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hem ulaştırmayı garanti ediyor, hem üçüncü kat cenneti garanti ediyor, hem de dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Neden? Çünkü bir kişi Allah Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırılırken nefsinin kalbindeki afetler %50
51 azalıyor. Bu onun mutluluğunun, dünya mutluluğunun yarıyı, günün yarısını aşması demektir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası içerisinde bu kişiye 12 saatten daha fazla mutlu olmak yetkisi, imkanının sahibidir. Ya da olayları değerlendirirsek, bu olayların yarısından fazlasında, yarısında diyelim, %1'lik rakam büyük bir rakam değil, mutlaka bu kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kadar lütufkar, bu kadar insanları sever. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım. Meleklerin emrine musahhar kıldım demiyor. Cinlerin emrine musahhar kıldım demiyor. Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şey. Ve Allah-u Teala göklerdeki insanlardan bahsediyor, yerlerdeki insanlardan bahsediyor ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani kainatta bizim dünyamız gibi kim bilir kaç milyar gezegende hayat var. Unutmayın sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama bir hesapla 100 milyar yıldız. Ve bu yıldızların bir kısmında mutlaka hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ve Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Çünkü bütün kainat insanlar için yaratılmış. Ve gene çünkü insan doğduğu anda Allah'ın ruhu kendisine üfürülen yegane bahtlı yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever. Çok sever. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz size acır. Ama adaleti mutlaka yerine getirir. İşte Kur'an-ı Kerim bir adaletler dizisidir ki orada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir kişinin cehennemden kurtulabilmesi mutlak olarak bir dileğe bağlıdır. Kişi düşünün Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yıl yaşamış ve 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını her gün yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca da gittiğini kabul edelim, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını yerleştirmiş. Üstelik de namazını, orucunu her bütün Ramazanlarda tutmuş. Zekatını da vermiş. Bu görevleri yapan bu kişi 80 yıl bir hayatım var diyor. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ve de diyor bunun 65 yılında ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Bakalım Allah-u Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak. Bu kişinin gideceği yer ne kadar hazin bir tecellidir ki sadece
dinini bilmemek sebebiyle gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Takva sahibi olamamıştır. O kişi gizli şirkte yaşamış ve ölmüştür. İşte Allah Teala eğer bir insan bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilememişse ne diyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer kazandıkları dereceler, yani nakıs dereceler, negatif dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte İslam'ın 5 tane şartı var. Biz de onu evvelallah yaşadık. Mutlaka cennete gireceğiz zannedenler. Allah Teala sizlere sesleniyor. Giremezsiniz diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bunu bize öğreten Allah Teala sizlere bunu ihtar etme emrini de birlikte getiriyor. Ne olmuş insanlara? İnsanlar Maturidi ve İşari ve Eş'ari statüsünde inanç açısından ikiye ayrıldığından bu tarafa dinin 7 safhası da 4 teslimi de insanlar tarafından unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'i sakın okumayın ha. Affedersiniz, okumak kelimesine bir itirazı yok kimsenin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, Kur'an-ı Kerim'i hatim edin. Bu çok hayırlı bir şeydir. Ama sakın onun manasının ne olduğu konusunda yorumlara falan kalkmayın, çarpılırsınız. Bunun temelinde yatan faktör insanları yutturulan bir büyük yalandır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür yalanı. Ama İslam alemine bütünüyle bu dolma yutturulmuş. Ve de insanlar zannediyorlar ki ruhları vücutlarından ayrılırsa ölürler. Hiç kimse sevgili kardeşlerim ruhu vücudundan ayrılıyor diye ölmez. Ruh, vücudumuzdaki ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün en serbest kesimini ifade eder. Nefs vücudunuzdan hiçbir zaman siz uykuya dalmadıkça, gerçek uykuya dalmadıkça ayrılamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama ruhunuz, siz uyanık da olsanız, uyuyor da olsanız, baygın da olsanız, hangi şartların içinde olursanız olun, istediği an o vücudu terk eder. Ve dilediği an tekrar vücudun içine girer. Sizin ruhunuz bile duymaz. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz
her an ayrılabilir, her an dilediği yere gider, her an geri döner, tekrar vücuda girer, hiçbir zaman bunu hissedemezsiniz. Siz hayatta olduğunuz sürece vücudunuz, nefsinizin de sığınağıdır, ruhunuzun da sığınağıdır. İkisinin de vatanı sizin fizik vücudunuzdur. Ama her kim ölürse, öldüğü anda fizik vücut bir sığınak olmaktan, nefse bir sığınak olmaktan, ruha bir sığınak olmaktan çıkar. O artık başka bir alemin varlığı olmuştur. O ruh içinde, nefs içinde sadece bir görüntüdür. Nefs onun içinden o kişi uyku haline girmedikçe, bayılmadıkça, ölmedikçe ayrılamazken, kişi ölünce artık o sadece görüntüsü olan birisidir. Nefs berza aleminin malıdır. Ruh emre aleminin malıdır. İkisinin de alemi olmayan bir fizik vücut onlar için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir durumda bir insanın Allah'a yönelmesi, hayattayken vücut bulan bir müessesedir ve yönelmeyen insanın ruhu Allah'a ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte bu Allah'a yönelmektir. O kişi münip olmuştur. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbihim ve eslimu lehu min kavlen yetiyeküm il azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yönelttiğiniz, Allah'a doğru yola çıkardığınız ruh, ona mutlaka ulaşsın, ruhunuzu teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu da teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra nefsinizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra iradenizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve ruhun 7 tane gök katını aşarak 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını mutlaka sağlayacak olan bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bu nedir? Allah'ın üfürdüğü ruhu geri istemesi olayıdır. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben diyor Allah Teala onlara, insana fihi, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm. Min ruhihi, ruhumdan. Nefaha, üfürdüm, üfledim. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte o ruh benimdir diyor. Ya hayattayken bana gönderirsiniz, 3. kat cenneti size hediye ederim, dünya mutluluğunun yarısını hediye ederim. Ya da göndermezsiniz,
O zaman diyor, bunun manası Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilememenizdir. Dilemişseniz birinci kat cennetime gene girersiniz, ruhunuz bana ulaşmasa da. Mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz bana ulaşmadı, öldünüz. Gene cennete girersiniz, hem de ikinci katına. Eğer hayatta 7-8 aylık bir ömrünüz varsa, o zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor size. Mükafat üstüne mükafat. Bir hiç sebebiyle. Hem bize ait olan bir gayret söz konusu değil. Allah ulaştıracak bizi kendisine. Hem de Allah Teala sanki o gayreti sarf etmişiz gibi bizi mükafatlandıracak. İşte bu kadar sevgilisiniz Allah Teala'ya. Muhterem kardeşlerim. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmak için emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşmak durumundadır. Ancak bu aşma tahakkuk ettikten sonra o kişi bir güzelliği yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7 tane gök katı açılınca 6 tane gök katı aşılıp 7. kata ulaşılınca 7. katta 7 tane alemden geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ilmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Allah Teala'nın zatının bulunduğu yer, ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuz gerçek sahibine, size onu üfürene geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ünsiyetiniz bir taleple sizi mutlak kurtuluşa, bir hiç karşılığı ulaştırabilir. İşte şu ana kadar söylediğimiz her şey tamamen unutulmuş. Artık üniversitelerimizde insanlar bunu öğrenmiyorlar. Bir taassup, Kur'an'a bakmayın. Kur'an'ı zaten anlayamazsınız siz. Onun uzmanları vardır. O uzmanlar açıklamaları yapmışlardır. Siz o açıklamaları okuyun. Açıklamaları okuduk. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve de bunu ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar yoruma tabi tutuyorlar. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor.

Allah Teala'nın ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar şeklinde tercüme edilmesi lazım gelen ayeti onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde dizayn etmişler. Bugün din adamlarımızın hepsine bu söylediklerimizi onlar bilmiyorlar. Sorarsanız eğer Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi ne söylüyor diye de onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma yani akrabaları ziyarete önem verirler. Riayet ederler tarzında tercüme edilmiş. Sevgili kardeşlerim, öde en güzel tefsir, en doğru tefsir falancanın tefsiridir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiridir. O en doğrusunu bilir, biliyor. Orada da bu yazıyor. Ve onlar akrabalık bağlarını güçlendirirler, kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma riayet ederler. Sevgili kardeşlerim, her şey iblis tarafından öyle kurnazca, öyle ince bir şekilde aslında uzaklaştırılmış ki insanlar bunu doğru zannetmişler. Sevgili kardeşlerim, bir zan bütün insanları bu noktaya gitmiş. Hangi zan? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar bizim din adamlarımız. Ruhun vücuttan ayrılması hiç mümkün değildir. Hafazanallah ayrılırsa o insan mutlaka ölür zannediyorlar. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet dünya hayatını yaşarken kazanılır ve 7 safhası vardır. Bu 3. safhadır. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabiiyet. Üçüncüsü ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öylesine inanmışlar ki iblisin bütün İslam alemini mahvetmek üzere ortaya koyduğu bu yalana her şey berbat olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. ...32 seneden beri bu hakikatleri insanlara öğretiyoruz. Din adamları yanımızda olacakları yerde Kur'an hakikatlerinin insanlara öğretilmesiyle onları aydınlığa kavuşturmamıza sadece bugüne kadar engel oldular. Arkasında samimiyetle insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde öleceğine inanmaları var. Gerçekten samimi olarak buna inandırılmışlar. Buna bir defa insan inanırsa bu kuyruklu yalana kim inanırsa
Elbette benim ruhum vücudumdan ayrılırsa ben ölürüm. Öyleyse ruhun benden ayrılıp da Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün olamaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kelimesinin geçtiği ruhun Allah'a ulaşması ile ilişkili bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de tek tek inceledik ve ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını bir ibret levhası olarak bütün insanlara anlatmak üzere bir kitap oluşturduk. Ve de insanlar sadece bize böyle bir kitabı, böyle bir kurtuluşu bütün insanlığa hediye etmemizi onları da cehennemden kurtarmak üzere bunca gayretin sahibi olmamızı pozitif istikamette karşılamadılar. Onların hazırladıkları bütün kitaplarda bu büyük yanlış doğru diye ele alınmış. Hatalılar mı? Hayır. Öyle olduğuna inandırılarak okullardan mezun olmuşlar, üniversiteye gitmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama o ilmi öğrenmişler. Şu şeytanın insanları mahvetmek için vücuda getirdiği, kendisiyle beraber cehenneme götürmek üzere oluşturduğu ilmi. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz hakikatler İslam alemine ve bütün dünyaya ulaşacağı güne kadar bu dünyada kim bilir kaç milyon insan ölecek. Bunun arkasında din adamlarının kayıtsızlığı var. Konulara önem vermemesi var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamlarına ihtarlar gönderdik. İstisnasız bütün din adamlarına. Ve de bir kısmı hiç okumadan çöp sepetine atmışlar. Sonradan bize bildiriyorlar kendileri. Bir marifetmiş gibi. Bir kısmı okumuşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bunca ilim okuduk. Mutlaka bizim öğrendiklerimiz doğrudur demişler. Çok az kişi tahkik etmiş. Ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görmüşler. Ama çevrelerindeki bize karşı olanların kahhar ekseriyeti yüzünden çok büyük bir çoğunluğa onların sahip olması yüzünden hiç seslerini çıkaramamışlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim dışımızdaki insanların davranış biçimleri. İnsanlar korkarlar. Ellerinden ekmekleri gidecek zannederler. Allah Teala bize korkmamayı öğretti. Bu yüzden ülkemizi terk etmek mecburiyetinde kaldık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize tabi olun ki ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın. Allah'a ulaşsın ve hepiniz büyük mutlulukları yaşayın. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Bir gün hakikat öğrenilecek. İnsanların büyük kısmı inşallah, hayır tamamı bu hakikatleri öğrenip yaşayacaklar. İşte o zaman bütün dünyada bir büyük sulh ve sükun olacak. Ve biz hayattayken gerçekleşecek. Dünya sulhunu biz kuracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bugünün müjdesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen diyor veçhini, dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor, ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah-u Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibin veçini hanif olarak dine ikame et. Yani o dini hayatta tutmak için, hanif dinini ayakta tutmak için veçini, fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini, ezelde de bu din vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında

insanlar hani fıtratıyla yaratılmıştır ve hani fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim'le Allah Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu Yüce Allah'ım, diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa, o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa, o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok. 10 aile olsun diyor. Allah Teala onu da kabul ediyor. Gene bulamıyorlar. Ve sonuç, bu ifadenin geçtiği ayetlerdeki sonuç, sadece bir tek aile buluyorlar. Hazreti İbrahim devrinde neyin yaşandığını ispat eden ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Müslümanlardan diyor, Allah'a teslim eden olanlardan sadece bir tek aile tespit ettiler diyor. Ve Allah Teala o tek aile sebebiyle Hazreti İbrahim'in kavmini cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık. Yaratmayacağız da diyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi.
söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle

başka bir ayette ifade ediyor Allah Teala. Şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden, kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah-u Teala 4 defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim, peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa. Toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var. Sevgili kardeşlerim, ama onların, peygamberlerin yaşadığı devirde tabiiyet sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hazreti Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor. Ve kendi oğlu da Hazreti Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa, o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını Allah-u Teala ile ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah-u Teala
kanununu koymuş. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddin diyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa ve yekfur bit taguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir ruvvetin uska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa unutmayın. Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etkileyebilecektir. Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde, zorlama yoktur. La ikrahe fid dini. Birçok insan, anneler ve babalar çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah-u Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi, sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kontrolü altına alacak, şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o, Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar, 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah-u Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
Onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşra febeşir ibadî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı, sahabe adını alanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte
harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalb ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim almamıştır. Allah onu teslim almıştır. Ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu
imanı taşıyan kim olursa olsun Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim alan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah Teala tabiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını biri 10'dan biri 100'e çıkaracaktır, bunu biri 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi o kişi sadece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı için gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah Teala o kişiye namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri mutlak olarak, kesin olarak sevdirecektir. O kişi ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhun ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal rahim esmasıyla tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için
o kişinin 7 kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu, ona paralel olarak bir işleme tahakkuk, işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur getirecektir. Fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa, böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin, Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'laştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazıl fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka zikri sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır indi ilahi. Onun en yüksek noktası olan sitret-i müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu alalaştırabilmek için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda dil ile ikrar, kalp ile tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a talebini, ruhunu ölmeden Allah'a talebini Allah'a ulaştırmışsa, mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'alaştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz, mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız, bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safhalara bakalım. 7 tane safha yaşadınız. Allah'alaşmayı dilediniz. 1. safhadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safhadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safhadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülukunu tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah, fena ifna olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz. Çünkü Allah Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidine ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır, zahit olacaksınız. Ve zikrinizin nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ulu'l-Elbab makamı. Sonra Allah Teala size göklerin melekutunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk 4 kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine, onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. 7. gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden oldunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis kullar olduk. Nahnu biz lehu onun için ona muhlasin, ihlas sahibi kullar olduk. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Allah-u Teala bu konuda bütün sahabenin irşada ulaştığını hamdolsun ki söylüyor. İrşada ulaşan kişi artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan. O da
iradesidir. Selah makamının 5. kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi O teslim alır. Yeter ki siz O'na ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel O'na ulaştırmayı, O'na ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir. Ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu 3. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah'a tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlak elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını da elde edecektir. 3. kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu şahikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir
Bütün bu kademelere sizi o yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi Allah'ın

0: Mikael Schmidt. Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahasselava.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bir kardeşimiz, Sakarya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kur'an madem insanları iyiliğe ve güzelliğe teşvik ediyor, kötülükten sakındırıyor, öyleyse bunu dindar bir zat kendi eliyle yazıp sonra da insanlar üzerindeki etkisini arttırmak için bunu Allah gönderdi demiş olmaz mı? Sevgili kardeşim, tabii hep bu dünya gözüyle sen olaya bakıyorsun. Ama Kur'an'daki hakikatler bütün kainatı kuşatmış durumda. Yetmez, maddenin yapısı ve ötesini de ihtiva ediyor. İşte tek bir noktadan başlayan yaratılış zinciri 3 asıl ve 3 lakaçlı olmak üzere 6 tane alem. Zahiri alem, kaçı zahiri alem, gayb alemi, kaçı gayb alemi, emr alemi, kaçı emr alemi. Ve bütün bu 6 alemi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Sevgili kardeşim, bu zahiri alemde bugüne kadar, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu dünya hayatını yaşayan insanların sadece kitaplarda açıkladıkları muhteva sırf zahiri alemle alakalı. Kitaplarda karşısı alem yok, gayb alem yok, karşısı gayb alemi yok, emr alemi yok, karşısı emr alemi yok. Öyleyse Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiç kimse kendi eliyle yazdığı kitaplarda bu 5 alem yoksa, 6.sı da Allah'ın ilmi ve rahmeti yoksa, istersen bütün taraftarını topla, sen de bir kitap yaz, bütün insanı, 8.5 milyon insanı da topla, yapay zekanı da buna dahil et, sadece gidebildiğin zahiri alem. Zahiri alemin ötesinde şu anda ölülerin yaşamakta olduğu karşı zahiri alem yazamazsın, çünkü senin 5 duyu organın bunu algılayamıyor. Cinlerin gayb alemini algılayamıyor. Cinlerin berzah alemini algılayamıyor. Meleklerin emr alemini algılayamıyor. Ve şeytanların bulunduğu karşı emr alemi algılayamıyor. Öyleyse neden bahsediyorsun sevgili kardeşim? Kendine gel. Tüm taraftarını da topla ve yapay zekanı da buna dahil et. Mümkün değil. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları bir araya gelseler, Kur'an'daki bir kelimeyi yapamazlar. Tüm insanlar bir araya gelseler bir ayet-i kerimeyi vesaire. Yetmez, Kur'an'ın başka bir mucizevi yönü var. İşte Bakara suresi Elif Lamim bu kata tarafları başlıyor. Bu surede geçen tüm ayetlerin içinden geçen Elif Lamim sayıları 19 ve 19'un katları. Sen böyle kitap yazabilir misin? Yetmez. Kur'an'da 114 sure var. Bu 114 surede geçen ayet sayılarını ordinat eksenine, sürelerin isimleri de absis eksenine kaydedersen ve ayet sayılarını geçen noktalar işaret mesela nedir?

0: x y koordinat ekseni sıfır noktadan birinci sure Bakara suresi geçen ayet sayısı 286. Arkasından tabi Fatiha ile başlanacak. Fatiha arkasından diğerleri bunları birleştirdiğin zaman Arapça harfleri Allah. Sen böyle bir kitap yazabilir misin? Öyleyse hiçbir mahlukun bu kitabı yazması mümkün değil. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bir beşer sözü değil. Allah'ın vahyidir. Nitekim Müddessir suresinin 30. ayet-i kerimesinde عَلَيْهَا تِسَةَ عَشَرٍ Senin gibi bir akıl daha Resulullah'ın zamanında onu sıkıştırıyorlar. Bu bir insan eliyle yazılan kitap değil mi? O da aynı şekilde söylüyor ama Allah Teala diyor ki belki ondan önceki ayetlerde bakın sen onun için ne diyor. Nereden başlayalım? Ayet 21'den başlayalım. Müddessir suresi ayet 21'den. Bakalım ne görüyoruz. Süme nezer. Sonra baktı. Devam et 22. Süme abese ve beser. Sonra da kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür dedi. Devam et inşallah. En hazali kavlil beşer. O olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Devam et bakalım şimdi. 26, 27, 28. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım. Sakar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Bakiye bırakmaz ve ölümde terk etmez. Azapları devam eder. 29. Sakar yani bir cehennem. İnsanın derilerini yakıp kuru kavurucudur. Ve 30'unda Alayat-ı Sateşer üzerinde 19 var. Şimdi 7 tane cehennemden bir tanesi Sakar cehennemi. O slaytımızı gösterirsek, cennet ve cehennemleri birlikte slaytımızı gösterirsek ve diyor bunu beşer sözdür diyen kişiyi Sakar. Büyük günah işleyenler Sahil Hütame Terezze Sakar, işte evet Sakar. Cahim yani Sakar 5. cehennem. İşte bu beşer sözdür diyen kişiyi 5. cehenneme göndereceğim diyor Allah Teala. İkinci sual Aksaray'dan bir kardeşimiz muhterem hocam bazı bilim adamlarının evrenin yoktan var edilmediğine dair iddialarını nasıl cevap vermek gerekir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 30'da "Evelem yerellezine kefe enne semavate vel arde kanet aratkan." İnkar eden kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz onun ikisini birbirine ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Ve suda başlayan bir hayat, çeşitli canlı türleri, maymunlar noktadan yaratılı zinciri. Yoktan yaratılmadığını diyen o bilim adamları o zaman bize nasıl yaratılmış onu anlasınlar. Yani sadece inkar edip boş sözler söylemek yetmez. O zaman çözümünü de vermeleri lazım. İşte iblisin insanlara tesiri sadece inkardır ama nasıl oluşturuyor? Tamam bir Allah Teala buyuruyor ki ben onu yarattım ve bize de bu ayet-i kerime indiriyor ve bütün detaylarıyla bu kitapta açıklıyor. Şimdi var edilmedi, evrenin yoktan var edilmedi dair iddiaları da söyleyenler nasıl oldu? O zaman onlar bize söylesinler. Sadece inkar onları sadece cehenneme götürür. Başka bir şey değil. Adıyaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimizin kabul olması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemen için normal olarak insanın yaratılışını bilmen lazım. Fizik bu zahire alemi, aleme ait. İçinde berzah alemine ait olan nefsimiz var. Ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. Allah Teala'nın bana ulaşmayı dileyin dediği Allah'ın zatına üfürülen ruhu Allah geri istiyor. Yani Allah'ın ruhunu taşıyan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman anlıyoruz ki Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşmak, durmak. İşte bu bize farz kılınmış. Ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim Allah'ın ezeli ve ebedi tek dinini yaşamışsa, o hayattayken ruhunu bu dilekle Allah'a ulaştırmıştır. Dileği dilemiştir ve Allah da onun dileğini yerine getirmiştir. Dilek kalptendir. Kalp, insan Allah'tan talep edebilir. Allah'a ulaşmayı diyor, Allah'tan istiyor. Kalbinde varsa, kalbindeki bütün talepler, istekler Allah'tandır. Allah Teala da bu kalpteki bütün talepleri biliyor, haberdar ve onları yerine getiren yegane zat o. Kalpten dilediğinin işareti mürşid sevgisini Allah Teala kalbine koyar. Kalpten dilediğinin işareti Allah'ın senden istediği vasıta emirleri Allah sana sevdirir. Kalpten dilediğinin işareti Kur'an-ı Kerim'in hak, Kur'an-ı Kerim muhalif olanın batıl, hakkı hak, batılı batıl olarak bilmendir. Allah'a ulaşmayı dilemendir. Dilediğin zaman Allah Teala mutlaka seni müşrine ulaştırır, onun vasıtasıyla da kendine ulaştırır. Çorum'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, 15 sene önce tövbe aldım. Çok mutlu evliliğim vardı. Eşim 2 sene önce kanser hastalığına vefat etti. 2 küçük bebekle başsız kaldım. Çocuklarım çok acı çekiyor. Her an baba arıyorlar. Dolayısıyla onlar acı çektikçe ben de mutlu olamıyorum. Bu kadar mutlu bir evliliğimiz varken neden eşimin acısıyla imtihan oldum? Bu konuda doğru düşüncem nasıl olmalı? Evet, bu hanım kardeşimiz. 15 sene önce tövbe aldım. Çok mutlu bir evliliğim vardı. Eşim 2 sene önce kanser hastalığından vefat etti. 2 küçük bebekle başsız kaldım. Sevgili kardeşlerim, tövbe almış olabilirsin. Eğer gerçekten tövbe aldıktan sonra Allah-u Teala da bir hastalık sebebiyle eşini almışsa, mutlak surette senden aldığın çok daha güzelini sana vermiştir. Nedir o? Kendi zatı. Nedir o? Zikrettiğin zaman ve çocuklarına o şefkati, merhameti gösterdiğin zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği mutlulukla çok daha güzel bir hayatı yaşar ve sana Allah-u Teala o kapıları açardı. Ama hep hayır benden niye aldı? Mülkün sahibi Allah, şöyle düşün, bir anlaman için misal veriyorum. Bir arazin var ve sen arazinde dilediğini ekme hakkına sahipsin. Ama birisi geliyor diyor ki ne münasebet, bunu ekmeyeceksin, şunu şöyle yapmayacaksın. Sen bu durum karşısında ne dersin? Halbuki mülkü sahibi o, dilediği noktada tasarruf hakkına sahip. Bizler de öyleyiz. Bizi yoktan var eden o. Hepimizin sahibi o. Bir insan kendi kendini oluşturabilir mi? Veya başka bir insan insanı vücuda getirebilir mi? Öyleyse el mülkü lillah el vahid el kahhar, mülkün sahibi Allah'tır. Allah mülkünde dilediğini tasarruf edebilir. Bize düşen kesinlikle onun kanunlarına uymak. Mesela aynı olay Eyüp Aleyhisselam'ın başına da geldi. Bütün çocuklarını Allah Teala aldı. Eyüp Aleyhisselam sabretti. Ne dedi? Veren sensin, alan sensin. O çocukları Eyüp Aleyhisselam'a veren Allah. Ama alan da Allah. Dolayısıyla hep sabırla ve şükürle hedefine ulaştı. Allah razı olsun. Sen de aynı şeyi yapabilirsin. Dolayısıyla onlar acı çektikçe ben dolayım çocuklar değil. Onlar senin için bir imtihan. Acıyı duyan sensin ve senin de bu sıkıntı, acıyı duymaman için zikretmen, sabretmen lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. İzniniz olursa size bir sual arz etmek isterim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Hadisi şerifindeki zancılar kimlerdir ve ilim neyi ifade etmektedir? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, zancılardan önce ilim öğrenin. Hadis-i şerifindeki zancılar kimlerdir? İlim neyi ifade etmektedir? Bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Zancılar, elleriyle kitap yazanlar. İşte Bakara 78, 79, 80'de buyuruyor ki, وَمِنُوا مِنْ اُمِّيْنَ. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniye kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Onlar sadece zanda bulunurlar. Yani Allah'ın kitaplarını bilmeyenler ve kitap yazanlar sadece zanda bulunuyorlar. İlim neyi ifade etmektedir? İlim Kur'an-ı Kerim'i ifade etmektedir. Mevlana diyor ki Kur'an'a gözünle bakarsan yazıyı, aklınla bakarsan ilmi, kalbinle bakarsan aşkı, ruhunla bakarsan Allah'ı görürsün. Bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten aklan bakan her kişi Kur'an'daki ilmi görür. İlim Kur'an'ı ifade etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in yani insanların röntgenini Kur'an-ı Kerim'le çekecek olursak üç grup insan görüyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Nisa 157, Enam 116, Enam 148, Yunus 36, Yunus 66, Necm 23 ve Necm 28. Mesela onlar melekler konusunda bir ilmi yok. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Muhakkak zan haktan yana hiçbir şey ifade etmez. Gaybe taş atıyorlar. Öyleyse zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce. Öyleyse biz neye tabi olacağız? Cahiller zanlarına tabi olanlarsa ilim verilenler de vahye tabi olanlardır. İlim verilenler onlara vahye tabi olanlardır. Vahye tabi olanları da o slaytımızı çıkartırsak onu da aynı şekilde görüyoruz. İlim verilenler vahye tabi olanlar. O zaman ilim verilenler vahye tabi olanlardır. Bakara 178, onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğin zaman, hayır biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Ataların bulunduğu şey zanlar dediler. Eğer onların ataları hiçbir şey akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar da mı? Enam 150, de ki ben size Allah'ın azimleri yanımdadır demiyorum. Gaybi bilmiyorum size, bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim de demir. Ancak bana vahiline tabi olurum. Arap 3. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Arap 203. De ki Rabbimden bana ne vahiline olsun ben ona ancak tabi olurum. Yunus 15. Keza öyle. Yunus 109. Sana vahiline şeye tabi ol. Lokman 21. Allah'ın indirdiği şeye tabi ol. Kur'an'a tabi ol. Ashab 2. Sana Rabbinden vahiline tabi ol. Akaf 9, ben sadece bana vahidine tabi olurum. Öyleyse zannıyla Kur'an-ı Kerim ilimdir. Zan da insanların yazdıklarıdır. Ve zan da sözlerin en yalanıdır. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ehl-i Beyt nedir açıklar mısınız? Ehl-i Beyt, yeni sahabe 4 teslimi yaşayanların, yaşayan herkestir. Ve Resulullah'ın yakınlarından olan 7 sahabe 4 teslimi yaşayanların da ismi yine Ehl-i Beyt'tir. Allah-u Teala Ashab 33'te şöyle buyuruyor. اَنَّمَا يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ لِيُسُبَ عَنْكُمْ رُشْدَ اَهْلِ بَيْتِ يُتَهِرُكُمْ تَت۪يرَ Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Kimdir bu günahları giderilen tertemiz olanlar? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden salihinden olanlar. Allah razı olsun. Ehl-i Beyt'in Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerin 19 ayrı ismi söz konusu. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi de Ehl-i Beyt. Ashab 33'te geçmektedir. Zonguldak'tan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'da tarikat kavramı var mıdır? Evet, Kur'an'da tarikat kavramı vardır. Kur'an'da tarikat geçen ayetlere bakacak olursak, net olarak bunu görebiliriz, tarikat gerçeği. Nisa 168'de muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenler başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip arı saptıranlar, Allah mağfiret edecek değildir. Yola Allah'a sıranı uğraştıracak, hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. لَذِينَ كَبَوْا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا اُلْيَفِرْ لَهُمْ وَلَا يَتِمْ تَرِيكَ اِلَى تَرِيكِ جَهَنَّمَ Mumini 17'de وَلَقَدْ قَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَيْكَ Andolsun üzerinize 7 tane tarik yarattık. Zümriyandan gafil değiliz. 7 tarik ruhumuzun seyrik sülük yaptığı 7 tane gök katını ifade ediyor ve her gök katını birbirine bağlayan yol tarik adını alıyor. 7 tarikin bütünü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Akaf 30 Ya kavmena enne semeyna kitabın unzile min ba'di Musa musaddik lima beyne yedihi ve yahdi ila haqqi ve la tarik-i müstakim. Ve cin 16'da eğer ve inne vistakamu ala tarikati onlar tarikat üzere olsalardı leskayna ahman gadakan. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşimiz erken yatmamıza rağmen sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyoruz. Sabah namazına kalkabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim? Allah'tan talepte bulunmalısın, hacet namazı kılmalısın, yahide fertlerinden yardım isteyebilirsin ama içtenlikle kalpten istesen Allah Teala'nın yardımıyla kalktığını göreceksin. Ama şöyle kalbinde evet başka bir şey olmayacak. Sadece Allah'a ben bu sabah namazını şartlar ne olursa olsun kılmak istiyorum. Bunu da dünyadan tamamen kesileceksin. Allah razı olsun. Sahabe en çok suç işleyen toplumken nasıl en az suç işleyen toplum olmuştu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bize suçu işlettiren nefsimizin afetleridir. Tekrar slaytımıza bakacak olursak, nefsimizin 19 afeti var, ruhumuzda 19 tane haset var. Ve şeytan da bu 19 afete tesir ediyor. İbrahim 22'ye bakacak olursak, İbrahim 22'de şöyle diyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim fakat ben vaadimden döndüm. Ben sizin üzerinizde bir güce sultanlığa yaptığım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Genellikle insanlar hata yaptıkları zaman lanet olsun şeytanı, şeytan bana yaptırdı diyor. Halbuki değil. O günahın talebi nefsten geliyor. Ve nefs bizim nefsimiz. Şeytan sadece davette bulunuyor. Ben diyor sizi davet ettim ama siz benim davetimi icap ettiniz. Öyleyse kim günah işliyorsa sadece kendi nefsini kınamak durumundadır. Beni suçlamayın diyor. Şeytan bana yaptırdı şu bu. Bunun gibi insanların beraberliğinde de herkes hatasını başkasına yüklüyor. Nasıl iblis bile hatasını Adem Aleyhisselam sebebiyle yaptığını söylüyorsa, o halbuki doğrusu günah işleyen herkes kendi nefsinden yapıyor. Şer insanın nefsindendir. Evet, 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak, şerin nefsimizden olduğunu söylüyor. Şeytan şerri tetikliyor, aktif hale getiriyor. Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Bakara 81'de hayır, tanıdığınız gibi de kim günah kazanmışsa hataları kendisini kutsatmıştır. Seyyat Enam 160, Seyyat'ın cezası misliyledir. Zulüm Arap 162, hayır, sevap, hasenat ve salihat. Evet, hayır Allah'tan şer nefsimizden bunu. Ve asabeke emrine musibetin min seyyidin femin nefsik. Seyyat sarhoşsa senin nefsindendir. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Ellerimize takdim ettiklerimiz, yaptıklarımız sebebiyledir. Biz nefsimize zulmettik. Allah insanlara zulmetmez, sadece insanlar kendi nefsine zulmederler. Ben nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddetli kömreğimi emreder. Yani şerrin kaynağının nefs olduğunu Allah Teala açıkça bize söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz inşallah, hem de kalpten. Bir sorum vardı inşallah, arz edebilir miyim? Davete insanları biraz korkutmak mı daha etkili olur? Yoksa rahmetle, güzel söz ile çağırmak mı? Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimizin metiyle. Gül kokan ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Davette insanları biraz korkutmak mı daha etkili olur, yoksa rahmetle, güzel sözle çağırmak mı? Etkili olan rahmetle, güzel sözle çağırmak. Allah Teala öyle buyuruyor. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesi, tebliğ yapanlar için İsrail 3, kullarıma da de ki en güzel sözü söylesinler. Ene şeytane yezamu beynehum. Ene şeytanı kendisine aduven mubine. Şeytan insana apaçık bir düşmandır ve rahmet, güzel sözle Allah'a davet edin. Tebliğ ilgili 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak bunu görüyoruz. Ama davette bütün bunları söylediğin zaman, mesela şu anda Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Güzel sözle davet et. Yumuşak sözle davet et. Ankabut 46 en güzel olandan başkası şekilde mücadele etmeyin. Allah'tan başkasına dua edenleri sövmeyin. Furkan 57, sizden bir ücret istemiyorum. Şuara 127, Bakara 156 vesaire. Görüyorsunuz ki Allah'a davet etmenin temelinde güzel söz vardır. Davette insanları biraz korkutmak mı daha etkili? Korku, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah Teala korkulan bir Allah değil, sevilen Allah'tır. Sevendir ve herkesin de sevgiyle kendisine yaklaşmasını istemektedir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın üstün bir mahluk olmasından bahsetmek istiyoruz. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan en üstün standartlarda yaratılan bir mahluktur. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğü için bütün insanlar doğdukları zaman kendilerine Yüce Rabbimiz tarafından ruh üfürülür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Onun içine, insanın içine Allah ruhundan üfürdü. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk başka hiçbir mahlukla eşdeğer olamaz. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhu var. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Hepimiz bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a, onu bize üfüren Allah'a iade etmekle hepimiz vazifeli kalındık. İşte böyle bir olay, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması vuslat adını alır. Vuslat kelimesi, usul kelimesi, vasıl olmak, hepsi aynı kökten gelir. Ulaşmak, varmak, kavuşmak manasına gelir. Ve Allah Teala bu muhtevayı bütün insanoğullarına garanti etmiş. Diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Seçmedikleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diye diğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sadece onlar seçilmezler. Onların dışındaki insanlar, yani insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından mutlaka seçilmiştir. Yılda birkaç defa imtihandan geçirilir insanlar. Musibetlerle imtihan edilir. İşte neticeler o imtihanların neticesine göre tayin eder. Onlardan ders almamız lazım ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi: Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların Allah'a ulaşması, fizik vücutlarını ulaştırması değildir, nefslerini ulaştırması değildir, ruhlarını ulaştırmasıdır. İşte kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişi için
kafidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyordu? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah bir şey söylediği zaman o söz mutlaka yerine getirilir Allah-u Teala tarafından. Ona karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. İşte bu Allah'ın dostlarının düşmanı olan bir mahluk, o iblistir, şeytan. O bütün insanların bu kadar kolay bir şekilde cennete ulaşmalarına fena halde içerliyor. Böyle olduğu içindir ki bir sürü safsatayı, insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmek üzere devreye sokmuştur. Öyle bir hüviyet almış ki İslam alemi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tezine dayalı olarak insanlar ruhlarının vücutlarından ayrılmasına engel olmaya çalışmışlardır. Oysa ki Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rabbine ulaş. Rabbine vasıl ol. Ve enibu ila Rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiküm el azabe. Üzerine azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu teslim çok daha geniş spektrumlu bir olaydır. Çünkü bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, dört tane teslimin tamamı vardır. Ölmeden evvel, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı denemek. Enibü kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 31 bunu söylüyor. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte görülüyor ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, o bundan kendini kurtarabilir. Rum 31'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma dedikten sonra o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Rum 32'de. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi değil. Kim bu insanlar? Bu insanlar müşrik. Şirktiler. Bu gizli şirk. İşte Allah ile olan ilişkiler, insanların bu istikametteki muhtevası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerde, hepiniz için bir tek hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Dilemelisiniz ve Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye yarattık. İşte bütün insanlar için bize Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu, ona ruhunu ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. İrci emri Allah'ın açık bir emridir. Rabbine rücu et, geri dön. Geri dön ne demek? Oradan geldin, Rabbinden geldin. Rabbin ruhunu sana üfürdü ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yazık ki Kur'an'ın muhtevasını bilmeyen insanlar, asli unsurları devreden çıkaran insanlar, bir safsataya kendilerini kurtarmışlar. Ruh vücuttan çıkarsa, insan ölür safsatasına ve aman ha, sakın öyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan dileme. Hafazan Allah, ruhun vücudundan ayrılıverir ve hemen ölürsün. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Birinci olay insanın ölümüdür. Bir insan hayattayken onun fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde bir sığınaktır. Bu sığınak sadece hay iken sığınak hüviyetindedir. Kişi hayattayken yani. Öldüğü anda o fizik vücut nefsin ve ruhun içinde barınamayacağı bir görüntüden başka bir şey olmaz. Ölen bir fizik vücut nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onun dışında olmakla içinde olmak arasında nefs içinde, ruh içinde bir farklılık yoktur. O artık ölmüştür ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi mi ulaşacaktır? Hayır. Ölümü vücuda getiren faktör ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Onlar ölen bir fizik vücuttan ruhu beraberlerine alırlar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 7 kat gökleri aşarak 7. gök katında Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'dan yukarıya onlar çıkmazlar. Sitret-i Münteha'dan yukarıya sadece insan ruhu çıkabilir. Allah'ın zatına ulaşmaya, Allah'ın zatında yok olmaya sahip olan yegane mahluk insanın ruhudur. Aslında insan bir mahluktur. Ruh için
Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah Teala bir vuslat hediye ediyor kişiye. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ı sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur. Ve Allah Teala emanetini mutlaka geri alır. Böyle bir ortamda bir insanın Allah ile olan ilişkisini dikkatle gözden geçirelim. Ne olmuştur? İnsan bir fizik vücudu Allah-u Teala'nın topraktan yaratmasıyla oluşmuştur. Ona salsalin adı verilen bir çamurdan Allah Teala insanoğlunu şekillendirmiştir. Ve sonra ona hayat vermiştir. Sonra onu nesle düzenlemiştir ve ruhundan insana üfürmüştür. Böylece ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü çıkmıştır. Ruh, Allah'ın ruhu olduğu cihetle %100 hasletlerden oluşur. Nefs de onun zıttı olan bütün muhtevayla donatılmıştır. Ruhta sevgi hasreti vardır. Nefste nefret afeti vardır. Ruhta itaat, nefste isyan. Bütün pozitif faktörler ruhun hasletlerinde şekillenmiştir. Nefsin afetleri de bütün negatif faktörleri ifade eder. Böylece insanın fizik vücudunun içine Allah Teala nefsi seva ederek yerleştirmiştir. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Ve nefs ki o seva edildi. Seva edilen şeydir. Elhamaha, hücuraha ve takvaha. Ve ona takvası, yani Allah'a giden yolda ilerlemesi, cennete kavuşması ve fücuru tam tersine Allah'ın emirlerini hiçe sayarak cehenneme gitmesi ilham edildi diyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluşa erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi çok sever.
Bu sevgisiyle sizler bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisi siz harekete geçmedikçe üzerinizde bir pozitif tesir oluşturmaz. Bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor. Dünya hayatında da, cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın bir insanı cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın aksiyonları, davranışları, kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgi çizerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne olur? Gideceği yer ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar felaha erenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ilminin insanlara ulaşmasını gene insanlar engellemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam 7 safha olarak bütünüyle yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a münaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmuşlar. Ve yine sahabe adını verdiklerimiz irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçekten hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler mi? Allah Teala buyuruyor ki: Vellezîne eştenevut tâgûte en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Sahabe için diyor ki, onlar tâgûta kul iken ona kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Ne olmuş? Onlar tağutun kuluyken diye başlıyor. İnsan ve cin şeytanların kuluyken kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Allah'ın kulu olmuşlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ayet-i kerime, onlar tağutun kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler.
Öyleyse bu konunun başlangıç noktası. Sonra hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Mümin suresinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne demek Allah'ın eli vardı? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücuduna tecelli ediyordu. Elbette ellerinde de tam bir tecelli söz konusuydu. Tecelli elin hudutları içinde kaldığı için Allah Teala onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün safhalar birer birer geliyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda muhakkak ki hidayet var ya Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet muhtevası içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu. Allah ruhunu bunu farz kılarak irci'i ila rabbike emri bunun farz olduğunu gösterir. Ve eslimu lehu emri Allah'a teslim ol emri bunun farz olduğunu gösterir. Bu farzı bütün insanlar mutlaka yerine getirmek zorundadırlar. Aslında bu çok büyük bir zevktir. Bir insan Allah Teala tarafından sadece bir görevle görevlendirilmiştir. Bu istikamette bir tek görev. Kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemektir. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmaktadır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintiliği sebebiyle çok ağır gelirken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişi cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörlerden Allah-u Teala kişiyi temizler, arıtır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ulaşsın.

bitecektir. Sitesi müntahaya ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala kendi zatına ulaşan kişi için diyor ki o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbine Allah Teala önce %2 rahmet nuru ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girerler. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ancak taviyetten sonra vücuda ulaşmaya başlar. İşte bundan sonra o kişi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa ve kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa faaldir, çalışır. Yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama Allah Allah Allah desin. Bu sözler onun kalbine Allah'ın katından fazılları getiremez. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak, Allah'ın kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak. Tabi olduğu andan itibaren yapacağı zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru getirecektir. Daha asıl ifadesiyle salavat nurları beraberlerinde rahmeti, beraberlerinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbinde yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla bezendikçe bu işin nasıl olması lazım? Nefsin kalbi afetlerle dolu. Afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Nurlar geldikçe, fazıllar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyorlar. Neden? Allah Teala tabiyet sırasında insanın kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle nurlar geliyor kişinin kalbine. Ne ifade eder nurlar? Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok müzeyyen olmasını sağlar. Nefsinin kalbi güzelleşir, güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nur birikimi

Allah Teala tarafından %51'e kadar tamamlanır. O kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için, madem ki Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyorsa, o kişi sadece dileyecektir. Allah ona zikri sevdirecektir. Allah onun namazı sevdirecektir. Allah oruç tuttuğu zaman açlığı önleyecektir. Bütün güzellikleri bu kişiye yaşatacaktır. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreye kadar geçecek olan 7-8 aylık süre içinde bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Mutluluğu en üst boyutta yaşar. Çünkü Allah Teala bu devrede o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytanın o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değildir. Nefsinin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. O kişinin zikrinin artışına paralel olarak. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. 7 tane safha geçirecektir. %7'lik nur birikiminden oluşan. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenecektir. Sevgili kardeşlerim, kişi ne yapmıştır? Bir dileğin sahibidir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunu gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir. Bu bir sohbettir. Sohbetin başından sonuna kadar bir gönül beraberliği içerisinde sizlerle birlikte olduk. Allah, sizler ve biz. Bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Mürit, Allah'a varmayı murad eden kişidir. Murad eden manasına gelir. Dileyen manasına gelir. Mürşit, irşad eden manasına gelir. Aslında irşadın gerçek sahibi Allah'tır. Mürşit sadece Allah'tan aldığı emirleri tatbik etmek suretiyle Allah'ın kendisine yaptırdıkları demek daha doğru. Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiye bütün güzellikleri sağlar. Ve kişi dünyanın en mutlu kişisi hüviyetinde görür kendisini 7-8 aylık devrede. Her ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazzı, ilk zevki nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasına rağmen o güzellikte yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişide tecelli eder.
ve onu sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda teçhiz eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan, hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar, acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi
daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah-u Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse, Allah-u Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder.
İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece
bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi, irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalayet olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder.
mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet öpüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine
ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dinin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan, bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile
Allah Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Settin Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah Teala tarafından. Allah Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler, konuşurlar ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça
huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'a ulaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun için de bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. İnsan üç bedenden oluşur. Ruhumuz vardır, nefsimiz vardır, bir de fizik vücudumuz vardır. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve mutluluğun yollarını göstermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu iken bu afetler yarıya inmiştir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Bu mutluluğun yarısını yaşamaktır. Nefsindeki işlev tezkiye adını alır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Geri kalanı halen karanlıktır. %49 afetlerle doludur nefsin kalbi. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği, vermeye daima hazır olduğu bir hediyedir. Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim Allah'ın söylediklerini dinlerse Allah onu mükafatlandırır. Söylediklerinin arasında insanı mutluluğa ulaştıracak olan bir emir var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın emri ve nefsinizi tezkiye edin emri. İkisi de aynı noktaya ulaşır. Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması aynı anda gerçekleşir. Kim nefsini tezkiye ederse o ruhunu Allah'a ulaştırmış bir insandır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ama bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsi tezkiye etmeden ruhu Allah'a ulaştırmak mümkün değildir. Nefs, baştan aşağıya %100 afetlere donatılmış olan bir varlıktır. %100 afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi onda mevcuttur. Ruhsa bütün güzelliklere donatılmıştır. Sevgi, hoşgörü, diğergâmlık ve insanın pozitif istikametteki her duygusu ruhun hasletleri arasındadır. Ama bir husus var. Ruhumuz bize ait değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve Allah Teala o üfürdüğü ruhu
geri istiyor diyor, ruhumu geri istiyorum diyor. İrci'i ila Rabbiki, ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. İşte ruhun seyri sülük isimli yolculuğunun arkasından ulaşacağı nokta burasıdır. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın irci-i emrini gerçekleştirmiştir kişi. Ruhu onun sahibine iade etmiştir, tevdi etmiştir veya teslim etmiştir. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: İnna Allahe ya'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir konu var. O emanetleri onların sahiplerine demiyor Allah Teala. Allah emanetleri onların sahibine diyor. Emanetlerin sahibi bir tane. O Allah. Öyleyse neler emanet? Ruh emanet. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet. O da Allah'a teslim olunca nefs emanet. Nefs de Allah'a teslim olunca irade emanet. İrade de Allah'a teslim olunca teslim edilecek her şey teslim edilmiştir. İşte Allah Teala ezelde bütün Ademoğullarını huzurunda topluyor. Araf 172. Ey Ademoğulları diyor. Ben sizlerden ahd almadım mı? Acaba bu nedir Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. Ey insanlar, ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?

Rabbinizde yemeyeyim. Kalu dediler ki Bela, evet hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine bunu dedik diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki Bela, evet. Bütün insanlar, hepimiz oradaydık. Ve Allah-u Teala'dan yemin, misak, ahd ile bir istek oluşuyor. Allah Teala bizlerden yemin alıyor, misak alıyor, ahd alıyor. Ruhumuzdan ve içimizden ve nefsimizden. Yemin, misak, ahd. Sonra da irademizden de bir misak alıyor. Ve Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya getirmiş. Buradaki muhtevada hepsinin Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun teslimini, fizik bedenimizin teslimini, nefsimizin teslimini. Sonra ilahi irade, irademizden de misak alıyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi, cüz'i iradeden, kulunun iradesinden misak alıyor. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve ondan sonra soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Orada, Eles bezminde. Galio dediler ki, Bela, evet. Evet demişiz, sözlerini işittik. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. İşte buradaki bu beraberlikteki Allah-u Teala'ya verdiğimiz yeminlerin teslim açısından ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. 28 basamakta tamamlanabilen bir olgudur. Ve de bu muhtevada ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşması lazım. Ruhumuzun 7 tane gök katını aşabilmesi, nefsimizin 7 kademe aklanmasıyla mümkün. Emare kademesinde ruhumuz zemin kattan birinci kata çıkabilir. Devame kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz birinci kattan ikinci kata kadar çıkabilir. Mülkime kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz üçüncü gök katına çıkabilir. Mutmainne kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz dördüncü kat gök katına çıkabilir. Radiye kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz beşinci gök katına çıkabilir. Mardiye kademesini tamamladığımız zaman ruhumuz altıncı gök katına çıkabilir. Ve tezkiye kademesinde ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Ruhumuzun yedinci gök katına ulaşması Allah'a ulaşmak için en önemli sonuca ulaşmak demektir. Çünkü burası yedinci kattır, daha ötesi de yoktur.

Certo, mi sto chi? I tane gök katına ulaşan 7. gök katında 7 tane alem aşan ve 7. alemden Sitre-i Münteha'ya ulaşan, Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir muhteva taşır. Sırat-ı müstakim birinci yatay yolu, sonra birinci dikey yolu, sonra ikinci yatay yolu, sonra ikinci dikey yolu içerir. Böylece dört parçadan oluşur. İki yatay, iki dikey yolculuğun sahibi olur ruh. Ve o kişi dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanların ise öldükten sonra ruhlarını Azrail alır ve bu hüviyetleri, bu yolların hepsini geçerek Allah'a ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, işte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ruhun 7 tane gök katını aşması lazım ki Allah'a verdiği misaki gerçekleştirebilsin. Öyleyse nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a verdiği misakin nefs üzerindeki tatbikatıdır. Nefste 7 tane kademe aklanma söz konusu oluyor. Nefsimizin kalbinde 19 grup afet vardır ve nefsimizin kalbi başlangıçta bu afetlerle doludur. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bir kişinin kendi kendine Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmesi ona bir şey kazandırmaz. Onun kalbine Allah'ın nurları gelmez. Ama bu kişi ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu kabul et yüce Allah'ım. Ne olur beni garipler arasında bırakma. Sana sığınıyorum. Beni mutlaka sana ulaştırmanı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum tarzında bir talep. Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman bu talep Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Nefsini tezkiye etmesi için İslam'ın 5 şartını yerine getirmesi lazım mutlaka. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama hac farizesi paraya dayalı bir işlem olduğu için herkes için farz değildir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması demektir. Ve başlangıçta nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nuruyla beraber
%7'lik 7 kademedeki %49 fazıl nurları bir kişinin nefs tezkiyesine ulaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkese bunu garanti ediyor. Yani ruhlarını kendisine ulaştırmayı Allah herkese, bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, sizinle aramızda iş bölümü yaptık. Siz sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi benim ruhumu sana ulaştır. Ulaştırmanı diliyorum. Bu kadar benim için yeter diyor Allah Teala. Ben sizin kalbinizde gerçekten bu talebin olup olmadığını sizden daha iyi bilirim diyor. Ve eğer talep varsa diyor, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesinde söylüyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine ulaştırması için bizden bir talep bekliyor. Bizim, Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmayı diliyoruz dememizi bekliyor. Ama böyle konuşarak, ama kalpten bir dilekle mutlaka bunu talep etmek mecburiyetindeyiz. Talep eden herkese Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor ve talep eden herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala tüm insanları mutlu etmek ister. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilmedikleri için, bu konuda eğitilmedikleri için böyle bir talepte bulunamazlar. Neden eğitilmiyorlar? Çünkü onlara öğretecek olan din adamları bu muhtevayı bilmiyorlar. Yalnız bilmemekle kalsalar büyük bir problem değil. Ama aynı zamanda öğrenmek de istemiyorlar. Biz diyorlar, İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Biz diyorlar, İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Biz diyorlar, mezun olduktan sonra master yaptık. Biz diyorlar, master'dan sonra doktora yaptık. Biz diyorlar, doçent olduk. Biz diyorlar, profesör olduk. Siz bilmezsiniz diyorlar, biz biliriz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu güzelliklerini tezekkür edebiliyoruz. Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını mutlaka hayattayken kendisine ulaştırmalarını
açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bir insan Allah-u Teala tarafından bu dünyaya mutlu olsun diye gönderilir. Huzuru, mutluluğu ve saadeti yaşasın diye gönderilir ve farz kılınmıştır. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi yarı yarıya dünya mutluluğunu yakalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Kim günde 18 saatlik zikre ulaşırsa, zikri 18 saate aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Önce ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 3 saatlik, 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Hatta Allah onun ruhunu kendisine teslim almıştır. Böyle bir teslim 7 kademede gerçekleşir. İşte kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. kademedir. Ve üzerimize farzdır. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve müşrikler ne oldu diyorsa hikayette, o müşrikler ki dinlerine fırkalara ayrılmışlardır. Böyle bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. O kişinin mürşidini istemesi kaydıyla. Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinize isteyin diyor. İnneha lekebiretun, muhakkak ki bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani Allah'a ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir hedefe insanların gidebilmesi, nefslerinin kalbinde 7 kademelik bir aydınlığı gerektirir. 7 kere 7, %49 eder. Başlangıçta aldıkları %2 rahmet nuruyla bu insanların ruhları Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider, mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olur olmaz, ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Seyrisülük isimli yolculuk için kişi ana dergâhtaki sıralardan bir tanesinde yerini alır. Sonra kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla nefsinin kalbinde onun zikriyle Allah'tan gelen rahmet, feyz ve selavat nurlarından başlangıçtaki %2 rahmeti mütakip ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası nefse emaredir. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar başlangıçtaki herkese verilen %2 rahmet nurundan sonra
%7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbinde birikmiştir. Ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefse emanet edilir kişi. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi. Burası nefsi evamedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala o levame nefse. Kasem ederim diyor. Nefsi emare için Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla o nefse tecelli eder ve de bu tecelli ilk %7 nur birikiminde ruhu zemin kattan birinci kata çıkarır. Burası nefsi emmaredir. Sonra kişi nefsine hakim olmaya çalışır ama nefsi onu hep atlatır. Kişi kötülük yapmak istemezken, Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de tekler, ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasından geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Kişi nefsini levhetmesi boyunca. Sonra üçüncü bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi mülhimedir. Kişi oraya ulaştığını Allah'tan aldığı ilhamla anlar. Elhamaha, fücuraha ve tekvaha diyor Allah Teala. Şef suresi 8. ayet-i kerime. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. İkinci gök katında sorulma havuzlarına ulaşan ruh, üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içinde secdeler yapar. Sonra dördüncü kata ulaşacaktır. Bu üçüncü kat nefsi mülhimedir. Dördüncü kat nefsi mutmainnedir. Ya eyyetüen nefsün mutmainnetü ircai ila rabbike radiyeten vardiyye buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan diyor. Ela bi zikrillahi tatmainül kulübü buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte burası mutmainne kademesidir. Kişinin nefsi Allah'ın verdiği parayla tatmin olmuştur. Bundan sonra bu kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye kademesinin sahibi olacaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. Bu kademeyi ifade ediyor. Fakat ondan sonra radiyeten vardiye diyor. Radiyeten Allah'tan razı olarak vardiye Allah da senden razı olarak. Ruh mutmainede dördüncü gök katına ulaşmıştı. Radiyede beşinci gök katına ulaşır. Vardiyede altıncı gök katına ulaşır. Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuştur. Ve ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Tur suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
Kim nefsini tezkiye ederse o muhakkak ki bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiye olmuştur. İşte konumuzun muhtevası buraya kadar. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirmiştir. %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru gelmiştir kişinin kalbine, göğsü yarıldıktan sonra. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin göğsünü yarar ve teslime açar. Allah Teala böyle bir muhtevada 7 defa %7 kişinin nefsine nur indirmiştir katından. Ve de Allah Teala bu standartlar içinde kişiyi tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Yani o kişi hidayete ermiştir. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi bütün insanlara garanti etmiş ve bu garanti içinde o kişi hedefe ulaşmıştır. Daha başka bir ifadeyle Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'tan gelip bize üflenen neydi? Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhu gerçek sahibine Allah'a teslim edilmiştir, tevdi edilmiştir. Emanet sahibine geri dönmüş ve ulaşmıştır. Ruh Rabbine rücu etmiştir. Ruhu kişi Rabbine ilka etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha ve Es-Salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız.
Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler, oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden
daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavidün kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da
başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah Teala'nın sizi yaratmasının sebebi sizi mutlu kılmak. Allah Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, onların sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin, diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar,
şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardım

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete mütalik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir amele yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş sizi. Eşitliği kurarak

bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerin, kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, vel Asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç, diyor Allah-u Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama âmeni olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Âmeni olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar. Âmeni olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178.
dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den, Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini
hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Cini mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk, bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti, kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş.
Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor size. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde %50'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratel müstakim. Sıratel lezine enamte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz hidayetten men edenler. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ." İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâldîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ. Muhakkak ki onlar

مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. اِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّوا ve men ederler. عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, sebilinden. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlar kendileri kafirdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, cennete girebilecek olan mümin olmak şerefine eremezler. Bunlar onlardan da değil. Yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de değil. Bunlar Allah'a da inanmıyorlar. Allah'a inanmayıp Allah'a mülaki olmayı dileyenleri de baştan çıkaranlar. Allah'ın yolundan men edenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kat dallu dalalem vayda. Andolsun ki onlar vayit, uzak bir dalalet içindedirler. Uzak bir dalalet içinde dalalettedirler. Dalle, dalalettedirler. Dalalin öyle bir dalalet ki vayda, uzak, uzak bir dalalet içindedirler. Burada Allah Teala o insanların Allah'ın yolundan ayırdığını, başka insanları da dalalette bıraktığını ve bu sebeple onların hidayetine mani olduğunu söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ عَهْدَ. Onlar Allah'ın ahdini nakz ederler, bozarlar diyor. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdi ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alan iradenin teslimidir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruh, veç, nefs ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Min ba'di misakihi. Allah'a misak vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar ezelde Allah'a misak vermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermişlerdir, iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. İşte burada Bakara Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdiyle insanların misaki ama iradelerini Allah'a teslim edecek istikamette olan bunun muhtevasını alan misaki aynı şeydir. Allah'ın ahdini bozarlar misaklerinden sonra. Onlar bütün insanlar ezelde Allah Teala'ya misak vermişlerdir. Yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Yeminleri nefsleri için, misakleri ruhları için ve iradeleri için. Ahdleri fizik vücutları için ve ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim edeceklerine dair. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yekteune ma emerallahi. Ve onlar Allah'ın emrettiği şeyleri keserler. Emrettiği şeyi keserler. Yani ruhu Allah'a ulaştırma işlemini keserler. Bihi en yusale, ona ulaştırmayı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaşmayı, yani ruhun Allah'a ulaşmasını keserler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Burada anlıyoruz ki onlar sadece bunu kendileri yapmıyorlar. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ruhlarını Allah'a ulaştıramaz konumda kalmıyorlar. Daha ötesi var. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar ve onların da Allah'a mülaki olmasını engelliyorlar. Tabiatıyla bu sebeple başka insanları fesada düşürdükleri için, Allah'ın yolundan engelledikleri için yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir şekilde onların hüsranda oldukları anlaşılıyor. Peki ne olur bir insan hüsranda olursa? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor.
Allah Teala diyor ki, kim kıyamet günü derecelerini nakısa düşürürse, yani kimin kıyamet günü, Ali İmran 103, günahları sevaplarını aşarsa, işte onlar hüsrandadırlar ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar için bir olay var. Bu olaya baktığımız zaman net olarak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve bu hüsran hep devam eder. Bu ayet-i kerime de Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeyi muhtevasını alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir husus görüyoruz. Allah'ın ahdiyle bizim irademiz konusundaki verdiğimiz mizakimiz aynı şey. Bu Bakara Suresinin 27. ayet-i kerimesi bizim misakimizi ele alıyor. Bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki misak değil. İrademizin Allah'a verdiği, irademizin Allah'a teslim olacağına dair olan misak. Bu misakle Allah'ın ahdi aynı şey. Allah Teala ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama öbür taraftan bizim ahdimiz var, Allah'a verdiğimiz ahd. Bu ahd ruhumuzu ve sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içerir. Fizik vücudun teslimi ahdimizdir. Ruhumuzun teslimi misakimizdir.

Nefsimizin Allah teslimi yeminimizdir. İrademizin Allah teslimi ikinci defa misakimizdir. Hem ruhumuzun Allah teslimi misaktır, hem de irademizin Allah teslimi gene misaktır. İrademizin Allah teslimi son teslimdir. Önce ruh teslim olur. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim olur. 25. basamak. Sonra nefs teslim olur. 26. basamak. En sonra irade Allah teslim olur. 28. basamağın 5. kademesi. İşte irademizin teslimi olan 28. basamağın 5. kademesindeki misakimizle ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundaki misakimiz birbirinden tamamen ayrı iki tane misaktır. Birisi ruhumuzun teslimidir. 22. basamakta gerçekleşir. Birisi irademizin Allah'a teslimidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleştirilebilir ve kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Öyleyse Miraç suresinin 25. ayet-i kerimesine de gelin bakalım beraberce.

Valla Teala diyor ki vellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a iradelerini Allah teslim edeceklerine dair verdikleri misaklerinden sonra. Bu misak insanların misaki, buradaki misak iradenin teslimi, Allah'ın ahdı da gene iradenin teslimi. Ve yaktavu ne ma emerallahu bihi en yusale. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumül lânetü. Onlar lanete muhatap olurlar. Lanet onların üzerinedir. Lanet onlar içindir. Ve lehum suiddar. Ve onlar için ne kadar kötü bir yurt söz konusu. Allah Teala burada o nesneyi söylüyor. Allah razı olsun. Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki Bakara suresinin 27. ayet kerimesiyle Rahat suresinin 25. ayet kerimesinin başlangıçları aynı. Sonda değişiklik var ve başka birisini Allah'ın yolundan çıkaranın Allah'ın lanetine muhatap olduğunu söylüyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın lanetine muhatap olmak şarta bağlı bir olaydır. Bir insan başka birinin hidayetine sebebiyet vermedikçe, hidayetini engellemedikçe lanet o kişinin üzerine olmaz. Lanetin gelebilmesi bir insanın başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmek suretiyle onların hidayetine mani olmaları halinde geçerlidir. Biliyorsunuz ki insanlar başlangıçta olayları yaşarlar. Sonra o olaylardan gerekli dersi çıkarırlar. Allah Teala diyor ki biz insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. İşte o musibetlerde başarı kazananlar, musibetlerin yenemediği insanlar musibetlerden ders alıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz insanları yolda birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor Allah Teala. O imtihanlardan gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu bu noktadan itibaren değişiyor. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde cehenneme gideceklerin sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler olduğu söyleniyor. Dilediği takdirde kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Ayet-i kerimeler şöyle, Yunus 7 ve 8. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, ama bunun arkasında onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları var. Onlar dinin kendilerine insanların öğrettiği kesiminin onlar tarafından öğretilen şekline tabiler. Öyleyse burada bir durum değişikliği söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerine itaat ederler veya etmezler. Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kendilerinden yapıyorlarsa başka bir sorumlu yoktur. Ama her kim o insanları Allah'ın yolundan meylediyorsa onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Burada sevgili kardeşlerim, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde lanetin
başka insanları da yoldan çıkaranların olduğu, yoldan çıkaranların üzerine olduğu anlaşılıyor. Lanet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan lanetli değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, Allah'a ulaşmayı dileyecek gibi olan insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine engel olanlar, işte onlar bu istikamette Allah'tan lanet alanlardır. İşte Ahzab 67'de Allah Teala'nın söylediği devrin saadatları ve küberası. Ne diyorlardı kıyamet günü orada cehennemde? Bu küberaya ve saadatlara saadat, din konusunda söz sahipleri. Kübera da büyükler demek. Kimler o devirdeki Kübera'ya, o devrin büyüklerine ve din konusundaki büyüklere tabi olursa ne olur sualinin cevabı buradadır. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz devrimizin Nisa 167 biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki katı azap ver ve onları büyük lanetle lanetle. Neden iki katı azap? Kendileri yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, cehenneme gideceklerdi. Ve kendi günahlarını çekeceklerdi sadece. Ama kim başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan men etmişse, o başka insanların da günahlarından bir kısmı bu kişinin üzerine kesin şekilde ilave ediliyor. Bu ayet 167 Ahzab suresinin 76. ayet-i kerimesi. O kişinin Allah'a ulaşmaya niyetlenen kişiyi yoldan çevirmesi halinde o niyetlenen kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın o kişiyi cehenneme atacağı gibi bu Allah'ın yolundan ayırdığı kişinin de günahları o kişinin omuzuna binecek. Onlar lanetli olanlardır. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın bütün ifade etmesine rağmen onlar ki Allah'ın hidayetini bilerek gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi onlara lanet eder. Diyor Allah Teala. Öyleyse hem lanet edenlerin hepsinin laneti hem de Allah'ın laneti Allah'ın hidayetini gizleyenlerindir. Kim hidayeti gizler de insanların hidayete ermesine mani olursa onların hepsine Allah da lanet ediyor. Lanet eden bütün melekler de lanet ediyor. Öyleyse insanlar var, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar sadece kendi günahlarından mesullerdir. İnsanlar vardır. Bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olarak onların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. O zaman bu muhtevada bir dalalet müessesesi var. İnsanlara
telkin etmek yoluyla onları Allah'ın hidayetinden men etmek söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın kendi günahlarıyla cehenneme atılması var. Bir insanın başka insanların da vebalini alarak cehenneme atılması var. Kim bir başkasının hidayetine mani olursa, Allah o kişinin kaybettiği dereceleri arttırır. Yani cehenneme gidecek olanın derecelerinden bir kısmını da ona verir. O kişi üzerine lanet almıştır. Allah'ın laneti başka insanları Allah'ın yolundan ayıran, yani hidayeti gizleyenlerin üzerinedir. Allah Teala Nisa 167'de innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen bayda dedikten sonra ellezine keferu diyor, onlar kafirlerdir. Ve onlar dalalettedirler.

Bunlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.

Burada Allah onlara mağfiret etmez diye devam ediyor ayet-i kerime. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını affedip sevaba çevirmesi mümkün değildir. Allah liyehdihum tarika ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah onları mağfiret etmez demekle ne demek istiyor Allah Teala? Eğer o kişiler Allah'a mülaki olmayı dileselerdi, mutlaka hacet namazını kılacaklardı. Allah onların mürşitlerini gösterecekti ve onlar mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman Allah onlara mağfiret edecekti. Yani onların günahlarını affedecek, sonra bir defa daha affedecekti. Yani onların günahlarını sevaba çevirecekti. İşte Allah'ın günahlarını affetmesi söz konusu, insanların bir de o insanların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Allah Teala bu bapta onlar ki diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerler ve tövbe ederler mürşitlerin önünde ve nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yapmaya başlarlar. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse öyle insanlar da var ki günahları affedilmek değil, affedildikten sonra bir defa daha affediliyor ve sevaba çevriliyor. Ve Allah onların derecatını arttırır diyor. Bu derecat arttırmada biri ondan, biri yüze çıkıyor. Bir insanın ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşana kadar o kişinin aldığı her derecat, bir derecat karşılığı kazancı bire yüzdür. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu anda günahları örtülür. Bir defa daha aynı işlem yapılır. Yani günahları sevaba çevrilir. Allah onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişileri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o insanların 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin evvela Allah Teala günahlarını örtüyor, sonra da sevaba çeviriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların, bir insan Allah'a inanıyorsa amin olur. Yani mümindir. Ama bu mümin cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman amin olur. Ve
takva sahibi olur. Kim şirkteyken, takva sahibi değilken, gideceği yer cehennemken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmış.

Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. İşte onlar şirkten kurtulabilen yegane fırkadır. Görünüyor ki insanları hidayetten menedenler var. Özellikle insanlarla uğraşıyorlar. Bu uğraşan kişiler derecat kaybediyorlar. Evvela kendileri fısıltı oldukları için derecat kaybediyorlar. Günahları sevaplarından fazla oldukları için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fıskılarsa cennete girmeleri mümkün değil. Yani mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ama bir de başka insanları yollarından men ediyorlarsa o zaman Allah Teala ona ayrı bir ceza daha veriyor. Onun amellerini yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kehf suresi 105. ayet-i kerimede 103-405'te Allah Teala size amellerinizi en çok kıran, hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Ki Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir inkar eden birinin. Bu kişi aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Onun günahları, onun kazandığı dereceleri Allah yok eder. Onların kazandıkları dereceler heba olur diyor Allah-u Teala. Kazandıkları dereceleri Allah yok eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel standartlarda hedefe doğru yürütmek için asli unsur Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve hepimizin görevi insanları hidayete çağırmaktır. Hidayete çağıranlardan olalım. Bu devre çağrı devresidir. Allah'ın hidayetinden mahrum olan insanların hidayete davet edilme devresi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

که استاین تناسرات هم تاریخیم کاری و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları bir fizik vücut, bir nefs ve bir de ruh ile yaratmış. Nefsimiz ve ruhumuz birbirinden çok farklı iki yapıyı temsil ediyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, 19 grup afet, nefsimizin afetleri. Ruhumuz da tekamülün zirvesinde yaratılmış. Ruhumuz tamamen hasletlerle donatılmış. Düşmanlık mı var nefsimizde? Ruhumuzda dostluk var. Nefret mi var nefsimizde? Ruhumuzda sevgi var. İsyan mı var nefsimizde? Ruhumuzda itaat var. Sabırsızlığın yerine sabır, bütün negatif faktörlerin yerine pozitif faktörler var ruhumuzun kalbinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar eğer mutsuzsak, bunun arkasında sadece nefsimizin afetleri var. Şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek için bütün gücüyle çalışır. Bir tek hedefi vardır, hepimizi mutsuz etmek. Gayreti hep bu istikamettedir. Bizim mutsuzluğumuz, bizim huzursuzluğumuz. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri sebebiyle biz insanlar neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Yine nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onları da yapmamamızı ister. Şeytan da nefsimizin afetlerini bir vasıta olarak kullanmak suretiyle bizleri huzursuz etmeye çalışır. Çünkü bir günah işlersek, bir hata yaparsak, o zaman mutlaka Allah-u Teala bize azabı hissettirir her olayın arkasından. Ayrıca ruhumuzda nefsimizi huzursuz kılar. Her olayın arkasından bu mutlaka cereyan eder. Eğer Allah'ın emrettiği istikamette bir güzel fiil işlersek, birinin mutlu olmasına sebebiyet verirsek, o zaman da Allah bize huzur verir, mutluluğu yaşatır
ruhumuzda nefsimizi ferahlatır. Öyleyse bir tarafta yanlışlıklar, huzursuzluk, sıkıntı, keder, bir tarafta güzel davranışlar, sevince müteallik hususlar. Bir insan huzursuz olduğu zaman nefsin afetlerine yenik düşüp de bir günah işledikten sonra huzursuzluğu mutlaka yaşar. Bir taraftan Allah'ın ona azabı söz konusudur. Her olaydan sonra mutlaka bu azap gerçekleşir. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Öyleyse mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuzun arkasında gene biz varız. Bizim nefsimize tabi olarak, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız yanlış davranışların arkasından yaşadığımız huzursuzluk veya ruhumuza tabi olarak yaptığımız güzel davranışların başkalarını mutlu edecek davranışların ve ibadetlerimizin arkasından Allah Teala bize huzur verir, mutluluk verir. Nefs asla ibadet etmek istemez. Ruh ise ibadetin mutlaka yapılmasını ister. Bu sebeple iç dünyamızda iki düşman kardeş vardır. Bir arada yaşamak mecburiyetindedirler ve bizleri huzurlu veya huzursuz yapacak davranışlar bizim karar mekanizmamıza bağlıdır. Öyleyse ya doğruyu tercih ederiz ya da yanlışı tercih ederiz. İşte biz insanlar için doğrunun tercihi mutluluğumuzu, yanlışın tercihi mutsuzluğumuzu ifade eder. Peki, devamlı bir mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Kesintisiz bir mutluluğu. Evet, yaşamak mümkündür. Nasıl? Nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek, sıfırlayarak, nefsimizi de hasletlerden değil ama faziletlerden oluşan bir dizayna oturtarak. Faziletler, nefsimizle alakalı olan, nefsimizin afetlerini zikir vasıtasıyla yerine alacak olan güzelliklerdir. Hasletlerle faziletler aynı istikamette hedeflerin sahibidirler. Allah'ın bütün istediklerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemezler. Ruhumuzdaki hasletler de böyledir. Nefsimize sonradan gelip yerleşecek olan fazıllar da böyledir. Ve kişiyi fazilet sahibi kılarlar. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi kullanmışsa o kadar da gündüz kelimesi kullanılıyor. Ne kadar nefs kullanmışsa o kadar ruh kullanıyor. Her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış Yüce Rabbimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyaya geldiğimiz zaman dengeli bir standartta dünyaya getiriliriz.
nefsimizin kapkaranlık dünyasıyla ruhumuzun pırıl pırıl dünyası birbirine eşdeğer bir aydınlık ve karanlık dengesi oluştururlar. Kısaca nefsimizde ne kadar rahmet varsa ruhumuzda da o kadar hasret vardır. Allah Teala nefsimizin teskiye edilmesini ve tasfiye edilmesini emrediyor biz insanlara. Niçin? Mutluluğu yaşayabilelim diye. Şeytan sürekli olarak insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği hususları da yapmamaya çağırır. Bir de devamlı insanlara tesir etmeye çalışır. Bu dizayn içerisinde insanlar hataları işledikçe cezalandırılırlar, güzellikleri işledikçe mükafatlandırılırlar. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esferi safiline reddettik. Yani bütün insanların nefsleri ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Bunun yolu ise nefsin önce tezkiyesi, yani nefsin afetlerinin %50'den fazlasının yok edilmesi, sonra da tasfiyesi, nefsin afetlerinin bütünüyle yok edilmesi, yerlerine faziletlerin alması. Nefs tezkiyesinin yolu zikirdir. Şeytan Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın mutluluk mesajını yok etmek üzere harekete geçtiğinde 14 asırda başardığı bir husus var. Nefs tezkiyesini yok etmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan insanların nefs tezkiyesi yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nerede kaldı ki nefslerini tasfiye edecekler? Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyor musunuz? O zaman nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz, sonra da tasfiye edeceksiniz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi bizi Allah'ın güzelliklerine yaklaştıran bir müessesedir. Nefsimizdeki afetleri yok etmenin sadece bir tek yolu vardır. O nefs tezkiyesidir. Konumuz bugün, bu akşam nefs tezkiyesi. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Bu basamakta insanlar birbirinden farklı davranışlar sergilerler. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. İnsanların bir kısmı dilerler, bir kısmı dilemezler. Ama bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ederler. İşte bu men edenler Allah Teala tarafından seçilmezler. Geri kalan insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Niçin? Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Bunların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı ancak Allah'a ulaşmayı dilerler.
Nefs tezkiyesinin temelinde bu talep yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş bir evliyası olmayı dilemedikçe hiçbir zaman bu istikamette başarılı olamazlar. Her şey bu talebe bağlı sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daha üst noktaya ulaşamayız. Peki dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala derhal işitir, görür ve bilir. Ve derhal üzerimizde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli irşat makamını tanımayan, onu alelade bir insan zanneden bizler için çok önemli neticeler açılır. Neticelere açılır. İrşat makamına o güne kadar herhangi bir insan olarak bakan bizler, o günden sonra onu kıymetli bir insan olarak değerlendiririz. Onun bizim için artık bir mürşit değeri oluşur. Onun söylediklerini işitiriz, yani manasına varmaya başlarız. Yetmez. Onları kalbimize indirdiğimizde idrak etmeye de başlarız. İrşat makamının söylediklerinin manasını kendimize mal ederiz. İşte biz Allah'a ulaşmayı dilersek, gözümüz ve görme hastamız, kulağımız ve işitme hastamız, kalbimiz ve idrak hastamız açılır. Allah Teala kalbimize söylediklerimizi içimize esindirebilmemiz için, kendimize mal edebilmemiz için ihbat koyar. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren yeni bir hüviyette gireriz. Bu yeni hüviyette artık biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Allah rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmiştir. Bu tecelli bizi irşat makamını gören, işiten ve bilen birisi haline sokmuştur. Ve sözlerini işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuştur. Ama irşat makamına ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın bize ard arda yaptığı, ard arda verdiği ihsanlardan sadece birkaç tanesidir bunlar. Buraya kadar 7. basamağa ulaştık. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Ulaşınca ne yapar? Kalbimizi Allah'a çevirir. Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Onlar kalpleri Allah'a dönük hale getirirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Niçin? Allah'a teslim olmaları için. Gerçekten teslimler nefsin tezkiyesine ve tasfiyesine paralel olarak gerçekleşir. Nefs tezkiyesi varsa Allah'a teslim olabiliriz.
Yoksa teslim hiçbir zaman gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın göğsünü yardı bizler. O noktada zikir yaparsak, ki burası 10. basamaktır, Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsinizin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu noktada içeriye giremezler. Ne zaman %2 rahmet birikimi tahakkuk ederse, bu nefsimizin kalbindeki nurların ilk yerleşimidir. Allah'ın rahim esmasının simgesi olarak gelirler. Miktarları %2'yi geçemez. Ama %2 nura ulaştığımız zaman, rahmet nuruna bir huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak önemli midir? Evet, önemlidir sevgili kardeşlerim. Çünkü huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimiz Allah'tan sormak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve soruyoruz Allah-u Teala'dan mürşidimizi. Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösteriyor. Bu sebeple mürşit hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Mürşit olmazsa nefs tezkiyesi yoktur, tasfiyesi de yoktur. Neden yoktur? Çünkü mürşit olmazsa tabiiyet gerçekleşmez. Tabiiyet gerçekleşmezse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelerek bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermez. Nefsimizin kalbine Allah imanı yazmaz. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye başlangıçtaki İhsanları, 12 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak o zaman başının üzerine devrin imamı gelir ve onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder bu emri vererek. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin layık olanın üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere devrin imamının ruhu, o kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmesi için diyor Allah Teala. Ve de ruhumuz bu sebeple ancak bu standartta vücudumuzu terk edebilir. Allah'a ulaşmak üzere, bu sebeple Allah'a ulaşmak üzere vücudumuzu terk edebilir. Yoksa ruh, dilediği anda vücudumuzu terk eder, tekrar vücudumuza döner. Bundan hiçbirimiz de haberdar olamayız. Öyleyse mürşide ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farzıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vettegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmak için vesileyi Allah'tan isteyin. İşte o vesileyi istememiz nefs tezkiyesi dediğimiz olayında başlamasını ifade eder. Baştan giren %2, kalbimize ulaşan %2 rahmet nuru bu konunun sadece başlangıcını
kapıdan girişi temin eder. Rahmet nurları hiçbir zaman bir insanı nefs tezkiyesine ve tasfiyesine ulaştıramaz. Ulaştıracak olanlar fazıllardır, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan. Nitekim mürşidimize ulaştığımızda Allah-u Teala'dan aldığımız başka hediyeler var. O güne kadarki derecelerimiz 1'e 10 iken Allah-u Teala onları 1'e 100'e yükseltir. Ve Allah'a doğru ruhumuz bir yolculuk yapacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 alırız. İkinci kata ulaştığı zaman ruhumuz bu aldığımız derece 1'e karşı 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştığı zaman ruhumuz bu 1'e 10, 1'e 700'e yükselir. Yetmez. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlarımızı örter. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Sonra da onları mağfiret etsin. Sevaba çevirmek demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki, o sevgisi sonsuz. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel yapacak olan Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz yardımıdır ki bizi o hedeflere birer birer ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın bir başka nimeti Furkan 70'te ifade ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Ve nefs tezkiyesinin temeli olan zikre başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah-u Teala diyor ki, وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir adı verilen bir müesseseyle ruhumuz Allah'a ulaşacak. İşte ruhumuzu Allah'a ulaştıran bu zikir müessesesi nefs tezkiyesi yoluyla bunu gerçekleştirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra yaptığımız zikir, nefsimizin kalbindeki %2 rahmetin ötesinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı davet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yaptığı zikir, mutlaka bu zikir sırasında onun kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve rahmetinin ve salavatının gelmesini ifade eder. İşte zikir yapan bir kişinin zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Allah onun kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından
ruh gönderilir diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Bizim ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir manyetik alan içerir. Bu alanın çekim gücü fazıllara karşı duyarlıdır. Kalbimize gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak, kalbimizin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Böylece %1, %2, %3 derken, %7 rahmet nuruna, %2 rahmet nurunun ötesinde, başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde, ilk %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşir. Bu ne ifade eder bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu, bizden ayrılmış olan, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuzu zemin kattan birinci kata kadar ulaştırır. O noktaya kadar ruhumuz ne oldu? Hangi mürşide tabi olduysak ki Allah göstermiştir mürşidimizi, o mürşidi mutlaka severiz ve tabiyetimizle beraber ruhumuz onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman aralığı için kalan ruhumuz bir ön giriş yapar tasavvufa ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmine, Allah'a yaklaşım standartlarına. Ondan sonra oradan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir, ana dergaha gelir. Ana dergah, sırat-ı müstakimin giriş kapısı olan, altın kapının sahibi olan dergahtır. Devrin imamının dergahıdır. İşte ruhun oraya ulaşması, oradaki onarlık insan ruhları sıralamasında gelecekte ait olacağı yere göre bir yer tayin edilir ona ve sıralardan birisinde yerini alır. Onarlık sıralardan birisinde yerini alır. İşte sevgili kardeşlerim, her sabah kişinin zikriyle beraber ruhlar katları çıkmak için harekete geçerler ve önce zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde olayı vardır. Bu yükselme için nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi olması gerekir. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben ya Rabbi nefsimi tezkiye edemem çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esması tecelli ettikleri hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla, tecellisiyle ilk %7'nin nur birikimini kalbimize ulaştırdığı zaman ruhumuz zemin kattan, ana dergâhtan daha ileri giden kardeşleriyle beraber, Allah'a doğru seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkar ama o orada kalacaktır. Diğerleri ikinci kata ve daha üst katlara yükseleceklerdir. Ne zaman bu kişinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşirse, ki bir süre sonra mutlaka gerçekleşecektir zikir devam ettiği sürece, nefsimizin kalbindeki fazıllar artış gösterir. Bir süre sonra nefsimizin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşir. Bu
ikinci gök katına çıkmamızı ifade eder. Nefsi levame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ وَلَوَامِ نَفْسَ kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor. Burada nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Çünkü nefsimiz bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işletebiliyor. Emrettiği şeyleri yapmamıza da mani oluyor. Şeytanın ona olan tesirleri sebebiyle. Kişi bu tesirin bitmesini, nefsinin emirlerine tabi olmamayı dilemesine rağmen bunu başaramıyor. Nefsini bu sebeple kınıyor. İkinci defa %7 nur birikiminde ulaştığımız yer, bu sebeple nefsi levvame, nefsimizi levmeden bir kişiyiz ama ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Oradaki suvarılma havuzlarına ulaşıyor ve suvarılmaya başlanıyor. Orada kalıyor ruhumuz, daha üst kata çıkamıyor. Sonra daha üst kata çıkacak olan bir durum alabilmesi için nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi oluşması lazım. Nefsi mülhime. Bu noktada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَّقْفَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَاهَا 8. ayet-i kerime. O kişiye diyor Allah-u Teala Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefs tezkiyesi kişiyi mutlaka felaha ulaştırır. Nefsin tezkiyesi ise %51 nur birikimi ile mümkündür. %49 fazıl, %2 rahmet. Burada kişi üçüncü gök katına ulaşır kişinin ruhu. Üçüncü katta köşke benzeyen bir iki katlı mescidin içerisinde secdeye girer. Bundan sonra zikrini arttıracaktır ve burası nefsi mülhimedir, Allah'tan ilham aldığı yerdir. Zikir artışı bir süre sonra, yani %7 daha nefsinin kalbindeki nurları arttırmayı tamamlayacak seviyeye ulaştığı zaman, diğer ruhlarla beraber onun da ruhu ayrılır ikinci katlı, üçüncü kattaki bu iki katlı mescitten. Mihenk menfezine ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla uçarak dördüncü gök katına ulaşır. Burası Beyt-ül Makdes'in aslıdır. Kişinin daha çok zikretmesiyle Beyt-ül Makdes'in aslıdır. Burası nefsi mutmainneyi ifade eder. Dördüncü kat. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü diyor Allah-u Teala. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalp mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Bu kişi daha fazla para kazansaydım mutlaka ben onu Allah'ın bana emretmediği yollarda harcarım diye Allah Teala bana daha fazlasını vermiyor. Ama bu paradan daha az para kazansaydım o zaman da Allah'a isyan edebilirdim. Ben Allah bana bunu vermişse bu benim için optimal olan ücrettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Bu kişinin doyuma ulaşması halidir. Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7
fazıl birikimiyle gerçekleşir. Sonra bu kişi daha çok zikrini arttıracaktır. Nefsinin kalbindeki fazıllar bir %7 daha, beşinci defa %7 daha artacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruhu. Daha çok zikrederse nefsinin kalbinde bir %7 daha fazıl birikimiyle mardiye makamının da mardiye kademesinde sahibi olur. Allah da ondan razı olur. İşte mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yer alıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan radiyeten, Allah'tan razı ol mardiye, Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki diyor, ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte beşinci gök katı radiye kademesidir. Altıncı gök katı mardiye kademesidir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Oraya yükselir ruh. Bu bir nevi Haccül Ekber'dir. Çünkü bu altıncı gök katındaki, beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslının hacıdır. Sonra bu kişi zikrini daha da arttırıyor ve altıncı gök katına yükseliyor. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Nefsinin kalbinde altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %42 fazıl birikimi ve ruh altıncı gök katında. Sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına benzeyen bir nur devamlı nur saçıyor, ışık saçıyor etrafa. Ve oraya normal renklerde giren ruhlar o buz kalıbının beyaz, çok açık yeşil beyaz rengine bürünüyor. Yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri ve çatlıyor. Yavaş yavaş bu renk o kişi için bir yerleşme noktasına ulaşıyor ve bir süre sonra taraf bir tanesinin artık çatlamıyor yüzü, elleri. O kişiye hilat giydiriliyor ve tavandan yukarıya doğru yükselerek yedinci gök katına ulaşıyor. Artık yedinci katın ailesinden oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar %42 olmuştur. Bu kişinin yedinci gök katına ulaşıp da yedinci katta alemleri birer birer geçmeye başlaması söz konusu oluyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem Ümmül Kitap, sonra üçüncü alem
kudret denizi, sonra dördüncü alem, makamı Mahmud, beşinci alem, divan-ı salihin, altıncı alem, zikir hücreleri. Kişi her birinde bir süre bekleyerek, oranın adabına uygun hareket ederek, neticede zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada her sabah devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa bu zikir hücrelerine ulaşanlara onları bir hilal halinde karşılarına alarak onlara ders veriyor. Bu zikir hücrelerinde 2 metreden daha yüksek buz deniz anasına benzeyen şeffaf küreler içerisinde İnsan ruhları zikirlerini yapıyorlar. Ve bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlıyor. O oradan ayrılarak, uçarak İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitetil Münteha'dır. Sitetil Münteha'ya ulaşan insan ruhu oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası nefsin tezkiye olduğu yerdir. Nefsin kalbinde bu son %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2'de rahmet birikimi daha evvel tecelli ettiği cihetle toplam %51 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Dönüşü, ruhunun dönüşü Allah'adır. %51 fazıl birikimiyle, %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına baktığımız zaman, kişinin karanlıkla yaptığı mücadeleyi kazandığını görürüz. Nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle kaplıyken, şimdi %50'den fazlası %51'i, 49 fazıl %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık galip değildir. Mağluptur. Bu nokta nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktadır. Burada her şey bitmiyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri nefsin tasfiyesini de içeriyor. Bu daha sonraki bir devreyi ifade ediyor. İşte ne zaman bir insan nefs tezkiyesi yoluyla nefsinin kalbine %50'den fazla nur doldurmayı başarırsa, bu başardığı şey o kişinin nefsinin kalbinin çoğunun nurlarla kaplanmasıdır. Galibiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece nefs tezkiyesini değil, nefs tasfiyesine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler,

üç kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların dördüncüsü o Allah olmasın. Ve beş kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların altıncısı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenu olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi?

Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için, o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından, Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve O, sizi neden nehyettiyse, o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı,
haset bulunmaz ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen Raufsun, Rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir,
şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için, keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.''

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve onun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyaz eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki o, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler. Böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez,
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında, gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara,
ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar İblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ezmer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince hep söylerim. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Lafzını değil. Kur'an'ın ruhu da artık insanların çoğu tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. Kur'an'ın ruhunu ancak Allah öğretir. Allah'ın öğrettikleri